Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

En yorulduğunda insanlara değil, Rabbini anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Gönlüm darda sen bilirsin. Sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık,

Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

kimselere anlatamadım derdimi. Sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim. Bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda.
1: Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

Bugün sahip olmadıklarına bakıp üzülme. Elindekilerin bir zamanlar dualarında olduğunu hatırla.

0: Muhammed.
1: Allahümme Rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmmeh وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo Nida.

0: İnsanların seni terk etmesi bazen yalnızlık değildir. Allah'ın seni kendi kapısına çağırmasıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3. Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Bir Molla Kasım.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her

mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'eluke tevfika ehlil huda ve a'mala ehlil yakin ve münasahata ehlil tevbe ve azme ehlil sabr ve cidde ehlil hisbeti ve talebe ehlil ragbe ve ta'abbude ehlil vera' ve irfane ehlil ilmi hatta ekhafek.
2: Allahümme

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını günahlardan sakınma duygusu ver ve onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucu ve efendisi sensin. Ey Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafe ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
1: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.

Kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Ey Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır. Allah'ım, günahlarımın küçüğünü, büyüğünü, öncesini, sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla. Sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Bana lütfettiğin nimetlerini itiraf ederim, günahlarımı da itiraf ederim. Beni affet, çünkü günahları ancak sen affedersin.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Nida Radyo Nida. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Nida Radyo Nida.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.
0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme gıfirli ve rahamni ve hedini ve afini ve rüzukni.
2: Allah'ım beni affet, bana merhamet et. Bana hidayet ve afiyet ver. Beni rızıklandır.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıran ameli yapmak isterim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: İnni es'elukel cenneh ve ma qarrab ileyha min kavlin ev amel ve a'udhu bike minen nar ve ma qarrab ileyha min kavlin ev amel.
2: Allah'ım, senden cenneti ve ona yaklaştıran söz ve ameli istiyorum. Cehennemden ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni e'udu bike minel cu'i fe innehu bi'set taci'i ve e'udu bike minel hıyâne fe inneha bi'setil bitâne.
2: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O, insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Üç şeyi kaybettik. Günahlardan korunmayarak güzel yüzü, emanete riayet etmeyerek güzel sözü, vefakarlıkta bulunmayarak güzel kardeşliği. Haris el-Muhasibi.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: sen fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Nida Radyo Nida.
6: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Nida Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
8: Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
0: Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin onun. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nurunu affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muşkuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada.

0: kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kârdı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin. Ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz. Ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente. Halaktani ve ana abduk ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'tu.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve vaadin üzere bulunacağım.

0: tüm seçeneklerin tükendiğini sandığınız anda bile en azından iki seçenek vardır elinizde. Vazgeçmek ya da devam etmek. Anonim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
2: Allah'ım, senden faydalı ilim, güzel rızık ve kabul olunan amel istiyorum.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. Malik, Dua 508.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Lut kavmi alemde kendilerinden önce kimsenin yapmadığı ahlaksızlığa düştüler. Lut peygamberin ikazına rağmen bu çirkin işlerinden vazgeçmediler. Üstelik peygamberi de yalanladılar. Kavminin bu tutumuna karşı Lut aleyhisselam Rabbine şöyle dua etmiştir: Rabbim, beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar. Ey Rabbim, bozguncu, ortalığı fesada veren bu kavme karşı bana yardım et.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Nida Radyo Nida. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida Radyo Nida. Nida.
3: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme kanni'ni bima razaktani ve barik li fihi ve ahlif ala kulli gâibetin li bi hayr.
2: Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti eyleyen, güneşi ve ayı hesap vasıtası kılan Allah'ım. Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği al, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi senin yolunda kullanmayı bana nasip eyle. Malik, dua 495.

0: Ey çocuk, yanaklarında gülücükler olmalıydı. Kan değil, sevinçle bakmalıydı gözleri. Ürkek değil. Ey çocuk, içine doğduğun dava sana emanet. Kalbimiz senin de ve duamız. Ama suskunuz, ama suskunuz. Hakkını helal et.
1: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Ahlak güzelliği beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır. Hazreti Ömer.

0: Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır. Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme cealni minellezine izâ ehsenu istebşerû ve izâ esâû isteğferû.
2: Allah'ım, beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman istiğfar eden kullarından eyle.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Sa'd.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
6: Allahümme inni e'udhu bike min ilmin la yenfa' ve min kalbin la yahşa' ve min nefsin la teşba' ve min da'vetin la yustecabu leha.
7: Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşman

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki, o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti, El-Camiyüs-Sagir, 6580.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle, onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Kendine lüzumlu olmayan şeyleri satın alırsan, çok geçmeden muhtaç olduğun lüzumlu şeyleri satmak zorunda kalırsın. Benjamin Franklin.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Umame radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle çok dua yaptı ki ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Biz, ya Resulallah, öyle çok dua ettin ki ondan hiçbir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine bu söylediklerimizin hepsini toplayan duayı size söyleyeyim mi? Şöyle söylersin dedi. Allah'ım, senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayır olarak senden neyi istediyse biz onu senden isteriz. Hangi kötülükten de senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana sığınmışsa biz de ondan sana sığınırız. Sen yardım istenensin ve dilekler kendisine ulaştırılansın. Allah'tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Tirmizi Sünen 3521.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Nida Radyo Nida.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Nida Radyo Nida.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi, Vitir 10.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Eûzu bi kelimâtillâhittâmmeh ve min kulli şeytânin vehâmmeh ve min kulli aynin lâmmeh.
2: Her türlü şeytandan, haşereden, kem nazardan, Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım.

Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençlik.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim, o yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyüs-Sagir 6580.

Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni e'udhu bike minel aczi vel kesel, vel cubni vel buhl, vel harami ve azabil kabr.
2: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım.

Bazen Allah seni istediğin yere götürmeden önce istemediğin yollardan geçirir. Çünkü yolculuk da kaderin bir parçasıdır.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla. Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Sevgili, sen gitmiştin, koyup bir başımıza, bırakıp pak ellerimizi gurbetlerine salmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin, ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Kemter karıncalar nice mümkün halini Süleyman'a arz. Güneş huzurunda mumların okunmazken esamesi, pervaneler bahsetsin mi varlıktan ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışının dilencisi, biz dolunay tutkunları, biz bayramı gözleyen oruçlar, güzellik ordusunun hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz. Sen imrenme, biz ayıplanma, sen özüsün varlığın ve biz varlık iddiasında, küstah yoksullar. Sen sabah yıldızlarının ışığı, biz gaflet uykusunda kervancı. Dert ve keder denizinde çığlık çığlığıyız biz. Kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa. Çığlıklarımızı bestelere karıştırıver. Düşkünlerine, savrulmuşlarına kulak ver. İti vermezsin elinin tersiyle bizi.

sen gitmiştin. Çelik mermere çarptı, iradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi, gönüller gölgelere düştü. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız, en fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili, bir gelişle gel, bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sen gitmiştin. Seninle birlikte her şeylerimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kar elde edemedik. Aldandık, hep aldandık. Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkin, sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz gönlün kendisini ihanet ediyorlardı. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Vurgunlar yedik. Ve sen gitmiştin. Sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdın. Hayırları söyleyip gitmiştin. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Ellerimiz vardı açıldıkça dolan, uzandıkça verilen. Böğrümüzde kaldı ellerimiz.

sen gitmiştin. Aşk dervişleri avare, pecmürde, hercai rüzgarlara kapıldılar. Dönüşlerinin ahengini kırdılar. Bölük bölük kadınlarımız, grup grup erlerimiz, demet demet çocuklarımız, kimi güler kimi ağlarken yitirdiler kendilerini. Ve sen gitmiştin efendim. Sevgili, hani bir aşktın, bir güzelliktin sen. Güzellikle aşkın kesiştiği prizmada, güzelliğin cihanı gösteren bir ayna, aşkın o aynanın cilasıydı hani. Güzelliğin olmasa efendim, aşkı hiç bilmeyecekti cihan. Aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili, bir gelişle gel, bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız, sana muhtacız. Sevgili, dertle ağlayandın, hem derde salandın. Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin. Saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Gel ey sevgilim.

Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Kalbin kırıkken bile Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemektir.

Eşhedü enne Muhammed.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Nida Radyo Nida.
8: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
7: N- Nida. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.

Ya Resulallah, bu son sözüm, nidam, yalvarışım, seni hasretle anışım. Bu temiz huzurunda okuduğum son şiir. Bu aciz ve garip son seslenişimdir. Keremli her yaşına bir şiirim olsun. Bir bahanem olsun yüce adını anmaya deyip 62 kez huzurunda durdum. 62 kez saadetli kapına Ya Resulallah diyerek dokundum. Ve şimdi son kez yol bilmez, edep bilmez halimle rahmet otağına sığınan hali pür melalimle saadetli makamına, makamı mahmuda, şefaat tahtına yöneldim. Tahtın ki yıldızlar dökülür ayaklarından. Tahtın ki tüm tahtların üzerinde 7. kat sema. O tahtı peygamberine lütfeden Rahim Rahman'a sena. Ya Resulallah, bu son şiir, son seslenişimdir sana. Ne zaman Ya Resulallah diye seslensem, ey şanı yüce nebi desem, o öldü seni duymaz dediler. Oysa efendim, Cennetül Baki'de oğlun İbrahim'i kabre koyarken, ey İbrahim demiştin. Bize öyle bir acı bıraktın ki o acı Uhud'un üstüne çökse Uhud parçalanırdı. İbrahim ölmüş, sen ise gözyaşlarıyla ona seslenmiştin. Senin İbrahim'e seslendiğin gibi seslendim sana. Vefat ettiğin gün Ebu Bekir gelip o nur yüzüne bakmış, seni başından öpmüş, Ya Resulallah demişti. Sen yaşarken de güzeldin, ölürken de güzelsin. Sen gitmiştin ve Ebu Bekir sana gözyaşlarıyla seslenmişti. Ebu Bekir'in seslendiği gibi seslendim sana. Kerbela'da Hüseyin şehit edilince kız kardeşi Zeynep ağıt yakmıştı. Ey Muhammed'im demişti. Ey Muhammed'im. Gökte melekler sana salatü selam getiriyorlar. Hüseyin ise kanlara bulanmış yatıyor. Sen yoktun ve Hazreti Zeynep iki gözü iki çeşme seslenmişti sana. Ben de Zeynep'in seslenişi gibi seslendim Ehl-i Beyt'in şahına. Bu son şiir Ya Resulallah, son seslenişimdir sana. Ben seni anlatmadım, zaten anlatamam da. Seni anlatmak salihlere, saadatlara yakışır. Ben seni andım ve sana anlattım. Çünkü herkes huzuruna gelir. Herkes Ya Resulallah diye seslenebilir. Sen herkesin peygamberisin. Dinlersin onları. Zaten dinledin de. İsteyen söz sahibidir senin indinde. Ben de o saadetli huzurundaymışım gibi. Bana bakıyor, beni dinliyormuşsun gibi düşündüm. Bu zamandan çevirdim yüzümü. Sana döndüm. Faran dağlarında hüzünle tanıştım. Sen yoktun da ağlamayı öğrendim. 40 yaşındasın da sayısız siyah cübbeler diktim. Kenarları beyaz çizgili. Ey hem varlığa hem yokluğa yar olan sevgili. Bedir'de Zeynep annemizin gerdanlığı yüreğimizi yaktı. Uhud'da
Hazreti Hamza için gözyaşlarımız aktı. Hendek'te Hayder-i Kerrar'la tekbir getirdik. Aslanlarınla beraber o gün Mekke'ye biz de girdik. Bazen yiğitlerinle yerde, bazen meleklerle gökte, Hayber'de, Huneyn'de, Tebük'te dolaştık durduk muazzez ömründe. Şimdi sen sanki Ayşe annemizin evinde, dizinde, Mescid-i Nebi'den, münevver şehirden, o son geceden sıyrılıp gidiyormuşsun gibi. Çekiliyor nurun, karanlık yağıyor sözlerimin üstüne. Karanlık ve soğuk, suya düşse dondurur kelimelerim. Karanlık ve soğuk, söz sözü görmüyor, neyleyim? Ey alemlere rahmet olan sevgili, mahşerde bir alem, ahirette. Sen bize mahşerde de rahmet ol. Makamı Mahmud'u lütfedince Allah, ne olur, ne olur şefaat ya Resulallah. Ve susuyorum, arşın sahibine, alemlerin Rabbine hamdolsun. Salat ve selam senin, peygamber kardeşlerinin, ehli beytinin, ashabının ve ümmetinin üzerine olsun. Susuyorum ya Resulallah. Bu son sözüm, nidam, yalvarışım, seni hasretle anışım. Bu temiz huzurunda okuduğum son şiir. Bu aciz ve garip son seslenişimdir.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Allah'ım, ey insanların Rabbi, sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın. Allah'ım, beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
2: Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida. Radyo Nida. Nida.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Nida. Radyo Nida. Nida.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Burası Radyo

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sannu ala şefi'in cunubina Muhammed, Allahümme salli ala şeyhina. Sannu ala tabibi kulubina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Geçen dersimizde Asr suresinden başlamıştık. Asr suresi bildiğiniz bir sure. Kur'an-ı Kerim'in efendim kısa surelerinden bir tanesi. İki satırlık efendim bir sure ama yani insanın dünyasını ve ahiretini mamur edecek, abad edecek efendim derinlikte muhtevada bir sure. Sahabe-i kiram bir araya geldikleri zaman ayrılacaklar. Ne yapıyorlarmış? Asr suresini okumadan ve selam vermeden ayrılmazlardı diyor İmam Beyhaki, böyle bir rivayette bulunuyor. Dolayısıyla böyle bir sure, inşallah onu müzakere ve mütalaa etmeye devam edeceğiz. Çünkü İmam Şafii rahmetullahi aleyh ne diyordu? Yani Asr suresi öyle bir sure ki Kur'an'dan başka, Kur'an'da başka hiçbir şey nazil olmasa Asr suresi insanlara yeterdi diyor. Yani yeter derken ne yönden yeter? Hem dünyasını abad eder hem ahiretini. Hem dünyasını mamur eder hem ahiretini mamur eder. Evet, insanlığın hüsrandan kurtuluşunu, bunalımdan, stresten hem insanların kurtulması işte bu sureye bir manada uymakla, bu sureye kulak vermekle, bu suredeki beyanları efendim dikkate alarak hareket etmekte gizli olan bir durum diyebiliriz. Yani çünkü vel asr innel insane lefi husrin, asra yemin olsun muhakkak insanlar gerçekten hüsrandadır. İllellezine, ancak şu kimseler müstesna. İşte o sayacağı kimseler hüsranda olmayacak. Hüsrandan kurtulacak, bunalımdan kurtulacak, streslerden kurtulacak. Evet, onlar da kimlerdi? İnşallah onlar hepsini tek tek ne yapacağız? Arz edeceğiz. Yani ellezine amenu ve amilu salihati ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr. Dört vasıf sayıyor. İman edenler. Demek ki hüsrandan ve bunalımdan, stresten kurtulmanın birinci şartı iman etmek. İman hakikaten çok önemli. İman olmadı mı zaten? He? Değil mi? Çünkü iman öyle bir şey ki insandaki tevekkülü, tefekkürü artırıyor. Yani inançsız bir adamı düşün. Her şeye isyan eder. Her şeye bağırır. Her şeye çağırır. Yani şimdi düşünün, diyelim ki bir yakını kaza geçirdi. Misal diyorum yani. Adam kafayı yer. Ya der, bir dakika önce çıksa bu kaza olmayacak. Efendim veya bir saniye son erken çıksa araba ona çarpmayacak ve yaşayacak. Dolayısıyla niye öyle oldu, niye böyle oldu? Halbuki ha, demek ki kader, takdir böyle, ecel gelmiş. Büyük randevu bilsem nerede, saat kaçta, tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta, bilmiyorsun. Demek büyük randevu oradaymış. Demek ecel gelmiş. Mümin buna ne yapıyor? İman ediyor. Elbette ayrılık acısı, firak sebebiyle gözyaşı da isyan etmeden dökebilir. Yani göz ağlar, gönül üzülür ama ağızdan Allah'a isyan edecek, kaderi efendime söyleyeyim aleyhine konuşacak. İşte hani bazıları diyor ya, bula bula seni mi buldu falan gibi bir takım efendim ölecek yaşta değildi. Efendim isyan var, bir takım sözler. Bunlar tabii hoş şeyler değil. Doğan herkes ölecek yaştadır. Evet. Yani insanların ecelleri ne zaman bilmiyorsun. Doğdu, bak bazıları ınga diyor ve ölebiliyor. Değil mi? Kimisi bir saat bile yaşamadan ölüyor. Kimisi efendim 100 seneye yakın ömrü olabiliyor demek ki. Onu Allah-u Teala bilir. Yani iman meselesi çok önemli. İnşallah bunlar hep detaylı bir şekilde teker teker inceleyeceğiz. Neredeydik, nerede kalmıştık? Vel asırda kalmıştık. Asra yemin olsun. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri asra yemin ediyor. Onun önemine işaret ediyor. Asra dikkat çekiyor. Adeta altı çiziliyor. Onun dikkat edilmesi, efendim, önem verilmesi, kıymet verilmesi gerektiği ifade ediliyor. Öyleyse asır nedir? Asrın manasını bir ne yapmak lazım? Bir efendim mütalaa edelim. Ulema ne dedi? Tefsirlerde neler diyor? İşte bunlardan bir tanesi neydi? Asra yemin olsun. Ulema ne demişlerdir? Yani pek çok manalar var. İnşallah onları da azar azar, kısa kısa, öz öz sizlerle efendim konuşacağız. İkindi
efendim vakti, ikindi namazı. Vel asr, ikindi namazına efendim yemin olsun. Ha, ikindi namazı çünkü hakikaten önemli bir namaz. Bütün namazlar önemli ama ikindi namazının önemine işaret eden ayet-i kerime var. Pek çok efendim ikindi namazının önemini ifade eden hadis-i şerifler var. Bunlara binaen ulema ne demiştir? Efendim buradaki asr, Allah'ın yemin ettiği asırdan murat ikindi namazıdır demişlerdir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede ne burada estağfirullah? Hafizu ala salavati ve salatil vusta. Hafizu ala salavat. Namazları muhafaza edin. Namazları muhafaza edin dediği zaman bütün namazlar giriyor mu? Elbette. Ama devam ediyor. Ve salatil vusta. Özellikle orta namazı muhafaza edin. Orta namaz. Neydi orta namaz? Beş vakit namaz düşünün. Sabah öğle. İkindi orta oluyor, akşam yatsı. Dolayısıyla orta namaz ikindi namazı. Zaten ulema da orta namazdan murat ikindi namazıdır demişlerdir. Çünkü günün son namazı artık akşam olacak. Artık efendim alışlar, verişler, hesaplar, kitaplar, kasalar kapatılacak. He? Çarşıda alışveriş yapanlar da ona mı bakayım, bunu mu alayım derken vakti geçirebilir. Bir de bakarsın akşam vakti kerahatine girmişsin. Dolayısıyla ikindi hala kılmamış olabilirsin. Onun için ikindi namazına dikkat et. İkindi namazına efendim burada işaret ediyor Mevla ve ikindi namazının önemini ne yapıyor? Efendim beyan ediyor adeta. Vel asr, asra yemin olsun. Demek bir mana bu. Ulema'dan bazı yine bazı hadis-i şerifleri ne yapmışlardır? Delil getirmişlerdir. Yani buradaki asırdan muradın ikindi namazı olduğuna dair efendim bazı hadis-i şeriflerde delil getirdiler. Mesela işte Hendek Savaşı'nda hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşın şiddetinden dolayı ne yapamadı? Birkaç vakit namaz kılamamıştı. Hendek Muharebesi'ni biliyorsunuz. Acayip bir mücadele. Düşman dört kat fazla. Medine'nin etrafını yani hudutları 3 kilometreye yakın efendim hendekler kazılmış ve yani müşrikler pek çok kimseleri topladılar. Efendim Mekke'nin dışındakilerden de Arap Yarımadası adeta toplandı o günkü şartlarda 10 bin kişilik orduyla geldiler. Yani Medine'deki İslam filizini koparmak için, İslam filizini yok etmek için, İslam'ı tamamen kendilerince kökünü kazmak için topyekün bir saldırıya geçtiler adeta. Dolayısıyla tabii hendekler kazıldı ama efendim bir mücadele var. Hendek dediği zaman da böyle belediye çukuru gibi aklına gelmesin elbette. Geniş, derin. Ama efendim o hendeyi aşmaya çalışan, o hendeyi geçmeye çalışan efendim bazı tabii müşrik ordusundan süvariler de kendilerine göre cengaverler de buna teşebbüs ediyorlar. Onun için ne yapmak lazım? Bir nöbette olmak lazım. Devamlı uyanık olmak lazım. Efendim ve bir mücadele var, bir muharebe var. Yani bir anlık gaflet her şeyin sonunu getirebilir. Dolayısıyla demek bir ara demek harp ne yaptı? Kızıştı, saldırı başladı, karşıya geçme efendim teşebbüsleri oldu. Ve işte orada, o hengamede, o savaşta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç vakit namazı kılamadı. Daha sonra ne yaptı? Kaza etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilen efendim meseleyi arz edelim. Yani ikindi namazın önemine işaret eden hadis-i şerifleri ulema delil getir dedik ya. İşte burada Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'tan rivayet edildiği üzere diyor ki künnâ me'annebi sallallahu aleyhi ve sellem yevmel hendek. Hendek günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik diyor. Fekal. Ve Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mele'allahu kuburahum ve büyütehum nâra. Bak çok enteresan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah-u Teala onların yani müşriklerin evlerini, kabirlerini ateş doldursun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beddua okuduğu pek vaki değildir. Etmemiştir aslında. Yani Taif'te neler çekmedi mi?

rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beddua etmiyor ama ne yapıyor? Şimdi burada Hendek'te müşriklere beddua etti. Allah-u Teala dedi, onların evlerini ve kabirlerini ateş doldursun. Neden peki bu beddua yapıyor? İşte devamında diyor ki, كَمَا شَغَلُونَ عَنْ صَلَاتِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسِ. Güneş batıncaya kadar onlar bizi orta namazdan alıkoydukları, meşgul ettikleri gibi Allah da onların evlerini, kabirlerini ateş doldursun diyor. İşte orta namaz ifadesini ne yapıyoruz? Burada da görüyoruz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada da orta namazı beyan ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor bakın? وَهِيَ صَلَاتُ الْعَصْرِ. O orta namaz ikindi namazıdır diyor. Dolayısıyla ikindi namazı hakikaten böylesine önemli. Onunla alakalı pek çok tabi hadis-i şerifler de var. Hatta bir hadis-i şerifte hani bir takım görevli melekler var. Onlar bizim aramızdalar. Ama efendim nöbetlerini ne zaman değişiyorlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Sabah ve ikindi namazlarında. Yani sabah namazında göreve başlıyor. Diğer melekler ne yapıyorlar? Nöbetten ayrılıyorlar tabiri caizse. Efendim daha sonra ikindi namazında geliyorlar. Bu sefer diğerleri nöbeti bırakıyor. Onlar ayrılıyor. Diğerleri nöbete başlıyor. Hangi namaz? Sabah namazı ve ikindi namaz. Şimdi Mevla Teala meleklere her şeyi bildiği halde soruyor. Kullarımı ne halde bıraktınız? Diyorlar ki ya Rabbi namaz kılarken bıraktık. Diğer meleklere de Mevla soruyor. Siz nasıl buldunuz? Ya Rabbi namaz kılarken bulduk. Anlıyor musun? Dolayısıyla ikindi namazında sabah ve ikindi namazında, yani namazdaysan erkekler özellikle cemaatle kılmaları kılarlarsa bak melekler orada ne yapıyorlar? Nöbet değişimi var. O nöbet değişiminde ne yapıyorlar? Seni namazda görüyorlar. Arasında bir takım sıkıntılarımız var falan. Arkadaş rapora namazda geçiyorsun. Mevla'ya burada bir arz var. Melekler bir arzda bulunuyorlar. Mevla soruyor nasıl bıraktınız meleklerim kullarımı? Namazda bıraktık. Siz nasıl buldunuz? Namazda bulduk. Şimdi raporlara böyle geçiyorsun sen. Kayıtlara böyle geçiyor. Böyle dosyalanıyor. Böyle arşivleniyor. Ahirette de bunlara göre ne yapılacak? Demek muamele yapılacak. Onun için zaten sabah namazını cemaatle kılmış, ikindi namazını cemaatle kılmış. Böyle bir adam da aradaki küçük günahlarında zaten abdestle, kılınan namazla Mevla ne yapar? Affeder. Affettirir bunları. Onun için demek ikindi namazında böyle bir hase var. Ve ikindi namazı özellikle nedir? İşte hani o günün son namazı tabiri caizse. O yani gün bitiyor artık. Gün batacak. Artık güneş zevale doğru kayıyor. Dedik ya artık işler güçler toparlanacak. Artık dükkan kapanacak. Artık mallar toparlanacak. Belki dışarıda işte içeri alınacak. Kasa kapatılacak. Günün son alışverişleri, artık insanların eve dönme vakti geliyor. Herkes yolda, herkes koşturmada. Şimdi böyle bir durumda ikindi namazını yapabilir, geçebilir. Dikkat edin yani buna diyor. Değil mi? Esnafsan ona göre. Değilsen illa bir yerde çalışıyorsun. İşte otobüstür, metrodur, şudur budur yollarda o namazı zayi etmeyin, namaz geçebilir. İkindi namazına yemin olsun. Ve böylesine önemli bir namazla böyle dünyevi bir takım koşuşturmacalarla geçmemesi için bir demek uyarı var. Ve hakikaten ikindi namazıyla alakalı bakın yine bir hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Müslim'de geçen mesacit bahsi 35 numaralı hadis-i şerifte اَلَّذ۪ي تَفُوتُهُ صَلَاتُ الْعَصْرِ. اَلَّذ۪ي öyle bir kimse ki تَفُوتُهُ صَلَاتُ الْعَصْرِ, yani ikindi namazını kaçıran kimse ne gibidir? Ne kaybetmiş gibidir yani? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapıyor? Dünyevi olarak bir misal veriyor. Yani dünyevi olarak bizim değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz bir şeyi misal verince ikindi namazının kaçışından dolayı, kaçırmamızdan dolayı uğrayacağımız zararı böylece daha iyi anlıyoruz yani. Çünkü yani ikindi namazını kaçıran zarar eder, günah kazanır, şu kadar sevabı kaybeder. Pek anlayamıyoruz yani. Çünkü kafalar hep dünya aklı olarak çalıştığı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bizi bir ne yapıyor? Gafletten uyanmamız için öyle bir misal vermiş ki. Hiç kimse kayıtsız kalamaz yani şu misale. اَلَّذ۪ي تَفُوتُهُ صَلَاتُ الْعَصْرِ. İkindi namazını kaçıran kimse ne gibidir? كَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَا لَهُ. Malını, mülkünü, ailesini elinden kaçıran gibidir. Ya görüyor musun? İkindi namazını kaçırdın. Düşün. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği misale göre
namazı kılmadın, işten geldin.

Eve abi de bakıyorsun, ev yok. Ev yok. Yıkılmış, dökülmüş, yanmış, kül olmuş. Çoluk çocuk nerede? Onlar da gitmişler. Ne hanım var, ne çoluk var, ne çocuk var. Hepsi evle beraber, mal, mülk. Hepsi yanmış gitmiş. Nasıl bir yıkım? Nasıl bir kayıp? Değil mi? Yani buna can dayanamaz. Buna hiç kimse tahammül edemez. Hani hem malı gidiyor hem canı gitmiş oluyor yani. Hanım gidiyor, çoluk çocuk gidiyor. Ev, bark yanıyor gidiyor. Yok yani, gittin baktın yok. Yani bilsen böyle olacağını o namazı kaçırır mısın be? Gerekirse sen canını verirsin ama namazı kaçırmazsın. İşin içinde çoluk var, çocuk var. Hiç böyle olmuyor Hoca Efendi. Yani biz ikindiyi boş ver, içinden namaz kılmayan adamlar var. Hiç böyle bir şey olmuyor. Zaten olsa namaz kılmayan kimse kalmaz. Anlıyor musun? Zaten efendim bir takım ibadetler yapılmadığı zaman, bir takım haramlar işlendiği zaman onun belasını, cezasını, karşılığını Allah dünyada verecek olsa bu sefer kimse yapmaz ki. Öyle ya şimdi. Yanlış yapıyorsun, bir tane tokat yedin. Yanlış yapıyorsun, tosluyorsun. Haram işliyorsun, efendim başına bir bela musibet geliyor. Bir değil, üç değil, beş değil. Artık herkes anlar ki aman bu işi yapmayalım arkadaş ya. O zaman imtihan sırrı ortadan kalkar. O zaman herkes mecbur yapar yani. Mecburen. Mecbur yapmayacaksın. Seve seve yapacaksın. Tercihen yapacaksın. İnanarak yapacaksın. İman ettiğin için. Allah'ın kulu olduğu için. He? Bunun için yapacaksın. Öyle yapınca işte kıymeti oluyor Allah katında. Onun için iman, iman. Bu dünya imtihan dünyası. Bir takım şeyleri göremiyorsun. Namaz nurdur, göremiyorsun. İlim meclisleri cennet bahçelerdir, göremiyorsun. Ama bugün ölsen görmeye başlayacaksın. O göz açılacak. Bu göz değil tabii, kalp göz. Firavun öldüğü gibi gözü açıldı. Ben de Müslümanım dedi. Ben de iman ettim dedi. Gördü. Ama görünce de fırsat kaçtı. İş işten geçti. Mesele ne? Mesele he efendim ellezine yu'minune bil gayb, müminler gayba iman ederler. Görmeden iman edeceğiz. Gördün mü zaten iman sırrı ne yapmış oluyor? Ortadan kalkmış oluyor. Ha, şimdi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir misal verdi. Yani demek ki ikindi namazını kaçıran ailesinin malının mülkünü kaybetmiş gibidir. Dolayısıyla az önce Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği misal. Şimdi biz de ne yaptık? Yani dedik ya, gittin baktın evin yanmış, kül olmuş, çoluk çocuk hepsi yok olmuş. Nasıl bir zarar bu? Müthiş bir zarar. Allah kimsenin başına vermesin. Allah mallarımızı, canlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, imanlarımızı muhafaza buyursun. Afat semaviye ve aradiyeden, yerlerden, sellerden, depremlerden, yangınlardan. Rabbim hepimizi muhafaza buyursun. Amin. Hani misal veriyoruz ama. İşte bu nasıl büyük bir kayıpsa, nasıl büyük bir zararsa, İşte ikindi namazını kılmayanın manevi zararı böylesine büyük. İşte bizi gaflete düşüren de işin farkına varamayışımızla, neden biliyor musun? Manevi oluşundan. Çünkü biz manevi zararları zarardan saymıyoruz. Manevi belaları beladan saymıyoruz. Hani demiş ya adam, şu kadar senedir namaz kılmıyorum, başıma hiç bela gelmedi. Arkadaşı da şuurlu bir birisiymiş demek ki. Ne dedi ona? Sen dedi şu kadar senedir Allah seni huzuruna kabul etmiyor. Bundan büyük bela mı arıyorsun sen dedi. Ya ha başka bela. Peki namaz kılmıyor ama huzurun var mı? He? Rahatın var mı? Keyfin yerinde mi? Hep strestesin, bunalımdasın. Ya işlerin ters gidiyor. Alacağını alamıyorsun, vereceğini veremiyorsun. Çoluğundan şikayetin var, çocuğundan şikayetin var. Eşinden, dostundan, ortağından şikayetin var. Yani rahat değilsin, problemlerin var. Ha, sen anlamıyorsun nereden geliyor musibet, sıkıntı, bela. Halbuki namazını kılsan, halbuki Mevla'ya güzel kul olsan, elbette gene imtihan dünyası, elbette sıkıntılar olacak ama gönlün huzurlu olacak, gönlün huzurlu. Ya, için ferah, için rahat. O iman öyle. İman olmadı mı? Kur'an olmadı mı? He? Bilmem kaç metrekarelik triplex villalarda otursan daralırsın, sıkılırsın. Ama iman oldu mu, gönlün ferah oldu mu, bak hapishaneleri bile, hücreleri bile efendim ne dava adamları, medrese-i Yusufiye diyorlar ve orada huzurlu kalabiliyorlar. Yusuf Aleyhisselam da kalmıştı biliyorsunuz. Demek ki yani ikindi namazı ne kadar önemli. İkindi namazı. Vel asr, asra yemin olsun. İkindi namazına yemin olsun. Mevla yemin ederek İkindi namazına ne yaptı? O vakte dikkatimizi çekti.
İkindi namazına dikkat edin, sakın kaçırmayın. Evet, Rabbimizin bu yemini bize de tesir etmeli. He? Ve ikindi namazlarımızı, bütün namazlarımızı muhafaza edeceğiz ama zaten kılıyorsunuz, kılmaya gayret ediyoruz. Ama özellikle ikindi namazına dikkat edeceğiz. Çünkü ikindi namazında hakikaten şeytan kandırabiliyor. Vakit var diyorsun, bir de kerahat vakti de var ya. He? Sen akşam vaktini göze alıyorsun. Daha akşama çok var diyorsun ama akşamdan önce de 45 dakika önceye kadar da ne var? Kerahat var. Kerahatte mi kılacaksın? Yani Allah'ın efendim kılınmasını istemediği, efendim istemediği bir vakit yani orası. Kerahat vakti. Onun için ikindi namazında ne yapmalı? Biraz daha dikkat etmeli kıymetli kardeşlerim. İşte burada ulema ne demiştir? Bu hadisler, daha tabii pek çok hadis-i şerifler var. Bunları göz önüne alarak, ayeti delil alarak, vel asr namazın, ikindi namazının bir asrın bir manası da ikindi namazıdır demişler ve Allah-u Teala ikindi namazına yemin etmiştir demişlerdir kıymetli kardeşlerim. Evet, bir de tabii vel asr, asra yemin olsun, ikindi namazı değil de ikindi vaktine yemin olsun manası var diyenler de olmuştur. Evet, vel asr, Mevla asra yemin etmiştir. Yani bir manada nedir? İkindi vakti, vakit olarak. Çünkü yani ikindi vakti gerçekten önemli bir vakittir. İkindi vakti dediğin zaman da pek çok meseleye kapı açılıyor. Onun altında efendim muhtevası çok derin manalar yatıyor. Çünkü ikindi vaktiyle insan ömrü arasında bir irtibat vardır demişlerdir. Evet, bir irtibat var, bir benzerlik var. Şu ikindi vakti deyince ne demek? Artık gün bitiyor. Artık gün tamamlanıyor. Güneş zirvedeydi öğlende. Efendim yavaş yavaş zevale kaymaya başlıyor ve battı batacak. Ha işte yani ikindi vakti böyle bir vakit. Aslında insanın ömrü de böyle. İnsanın ömrü de artık zevale doğru kayıyor. Ben daha gencim. Dedik ya, yani ölüm gence kocaya değil ki. Sırası gelen gidiyor. Her ne kadar efendim ihtiyarlar sıra sıra, gençler ara sıra desen de o ara, o sıra kime gelecek bilemiyorsun yani. Onun için herkes için ömür ikindi vaktidir. Yani güneş artık zevale doğru dönmüştür. Battı batacak bir vakittir kıymetli kardeşlerim. Evet, demek ki güneşin batışıyla insanın ömrü arasında demek bir benzerlik var. İşte Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri asra yani ikindi vaktine yemin ederek insanın ömründen az bir zaman kaldığında ne yapmış oluyor? İşareten ifade etmiş oluyor. İkindi vaktine yemin olsun. İkindi vakti insanın ömrünün de ikindi vaktidir. Herkes için geçerlidir bu. İster 10 yaşında ol, ister 30 yaşında, ister 70 yaşında ol yani. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Değil mi? Yani kapıdan çıkmaya garantimiz yok. Yarına garantimiz yok. Ömür zevale doğru kaymaya başladı. Ha işte Mevla Teala ikindi vaktine yemin ederek ömrümüzün az bir zamanı kaldığını ne yapıyor? İfade ediyor ve ikaz ediyor. Ve adeta buyuruyor ki güneş her ne kadar batmaya yüz tutsa da ikindi vaktinde ne var? İkindi namazı var. Namazı kılmayan hemen kılsın bak. Güneş zevale doğru gidiyor. Vakit geçiyor. Ne yapma? Aman vakit kaybetme. Ne yap? Et hemen namazını kıl. Ha, nasıl ki ikindi vakti, daha güneş batmadı çünkü, namaz kılmaya vakit varsa, aynı şekilde insan ömrü de ikindi vakti gibi batmaya yüz tutuyor ama henüz batmadı. Daha yaşıyorsun, hayattasın. Daha hayattasın madem, tevbe etmeye fırsatın vardır, vakit vardır demektir. Evet, tevbeye de işaret var. Her ne kadar ömrün ikindi vakti olsa da, her ne kadar efendim her an ölebilme ihtimali var mı? Var. Hatta bu saat dünya, bir dahaki saat ahiret olabilir mi? Evet, olabilir. Ama efendim fırsat var mı? Var. Can boğazda mı? Değil. O zaman tevbe kabul. İnnallâhe yakbelü tevbetel amdi mâ lem yugargar. Can boğaza gelmedikçe tevbeler kabuldür diyor. Evet. Demek ki efendim burada ömrümüzden kalan vakitte tevbe etmeye fırsat olduğunu Rabbimiz ne yapıyor? Biz kullarına böylece hatırlatmış oluyor. Evet, demek ki ikindi vaktiyle insan ömrü arasında böyle bir benzerlik var. Aynı şekilde ikindi vaktiyle dünyanın ömrü arasında da bir benzerlik var. Bu ikindi vakti acayip.
Vel asr, asra yemin olsun Mevla buyururken, he, aynı zamanda yani dünyanın kalan ömrüne de ne yapıyor? Kat çekiyor. Evet, yani dünyanın ömrünü bir gün kabul etsen, şu anda bizim yaşadığımız dönem ne zaman? İkindi vakti. Evet, ikindi vakti gibidir. Yani akşam oldu olacak, kıyamet koptu kopacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu bir hadis-i şerifte? Bu'istu ene ve's-sa'a hakeza. Ben ve kıyamet günü böyle gönderildim. Elini işaret ederken de ve yushiru bi isba'ihi feyemuddu bihima. Ne yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İki parmağını, yani işaret ve orta parmağını uzatarak, işaret ederek gösterdi. Evet. Ben ve kıyamet böyle gönderildik diyor. Demek ki ne kadar yakın. Bunu ne zaman söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? 14 asır önce. 14 asır geçmiş. Ya 1400 küsür sene. Ama Efendimiz geldiği zaman kıyametle böyle. İster iki parmak olarak kabul et. Zaten bitişik yakın. İsterse boy olarak efendim bunu kabul et. Gene de bak çok az bir fark var. Böyle de çok az bir fark var. Efendim yan yana olarak da ne vardır? Kıyametle çok az bir fark var. Çok az mesafe var arkadaşlar. Yani kıyametin yakınlığını haber veriyor. Kıyamet koptu kopacak. Hakikaten baksan zaten ne görse insan, arsızlık var, hırsızlık var, taciz, tecavüz, cinayet, şiddet. Yani hakikaten efendim rahmeten lil alemin olan merhamet peygamberinin şu ümmetine bakar mısın ya? Konuşurken kimse efendim Müslümanlığı sana bana bırakmıyor. Mangalda kül bırakmıyor ama yaptığı işlere bakıyorsun, İslam'la alakası yok, kitapla alakası yok, Kur'an'la alakası yok. He? Yapmadığı melanet yok. Cinayet işliyor, sorsan Müslüman. Efendim tecavüz ediyor, sorsan Müslüman. Şiddet efendim yanlısı, sorsan Müslüman. Çalıyor, çırpıyor, rüşvet yiyor, faiz yiyor, sorsan Müslüman. Nasıl oluyor bu iş? Ha, bir de din düşmanları var, o da ayrı. Anlıyor musun? Her yapılanı da, yapılan da Müslümanları suçluyorlar. İşte görüyor musun Müslümanları? Zaten görüyor, şu Müslümanları görüyor musun diyen adamın zaten imanı herhalde yoktur. Niye? Sen Müslüman değil misin ya? Değilsin. O zaman tamam, problem yok Müslümanlara. Ama problem şurada. He? Müslümanlar öyle değil. İslam öyle değil. Muhammed Mustafa'nın getirdiği din öyle değil. Eğer o yapıyorsa o Müslümana yakışmayacak bir iş yapmış. Kafire bile yakışmaz. İnsana bile yakışmaz. Vicdanı olan hiç kimseye yakışmayacak bir iş yapıyorsa. He? Karısını dövüyor adam. Hayvanı dövüyor adam. Hayvana işkence yapıyor adam yani. Geçen bir şey yapmış böyle, efendime söyleyeyim, kıyma mı et mi ne? İçine de böyle hep iğneler falan koymuş, hayvana yedirecek onu. Yazıklar olsun. Nasıl bir vicdansızlık. Yani hayvan yiyecek, midesine batacak edecek, feryat edecek. Efendim bağıracak, çağıracak, yuvarlanacak, derdine bilemeyeceksin yani. Ya canlı değil mi o da? He? Allah'ın sessiz canlılarına, mahlukuna bu kadar zulüm olur mu? Bir Müslüman yapabilir mi bunu ya? Halbuki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kuduz köpeğe bile işkence yapmayın. Hakikaten itlaf edilmesi gerekiyorsa ona göre iğne mi vurulacak? Efendim vurulacak mı? Yani canı yanmadan, can çekiştirmeden, işkence yapmadan ne yapacaksan yapacaksın. Yoksa efendim hayvanlara böyle zulmetmek, he? Belasılı kelam. Şimdi bunun İslam'la ne alakası var adamın yaptığının? Yalancının teki, müfterinin teki, sahtekarın teki. Şimdi bu adamın İslam'la ne alakası var? Peki bunun yaptığından dolayı işte Müslümanlar böyle, bak İslam'ı görüyor musun? Ne alakası var? O yapılan bütün çirkin işler Allah'ın haram kıldığı şeyler. Allah'ın haram kıldığı şeyleri birileri yapıyor diye kalkıp onların efendim icraatını bütün Müslümanlara yamamak, bütün efendim İslam'ın böyle bir din olduğunu söylemek çok büyük bir zalimliktir. Çok büyük bir hainliktir. Büyük bir iftiradır. Evet kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ve kıyamet böyle gönderildik diyor. Evet. Yani o kadar efendim arsızlık, hırsızlık, uğursuzluk yaygınlaştı ki artık ne diyorsun? Yani bir açıklamasını bulamıyorsun. Diyorsun ki ahir zaman kıyamet koptu kopacak diyorsun yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Vel asr, asra yemin olsun buyurmuştu Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Asrın bir manası da nedir demiştik. Müfessirlerin de beyanına göre ikindi efendim vakti, ikindi vaktine Mevla yemin ediyor. İkindi vaktinin tabii insan ömrüyle de dünyanın ömrüyle de alakası olduğu, irtibat olduğu beyan ediliyor.
tefsirlere baktığımızda bunları görüyoruz. Demek ki vel asr, asra yemin olsun Mevla buyuruyor. Yani ikindi vaktine yemin olsun. İkindi vakti çünkü ne demiştik? Artık güneş yavaş yavaş zevale doğru, batmaya doğru gidiyor. Ve insan ömrü de öyle. Ne kadar daha yaşayacağımız belli değil. Onun için ona dikkat çekiyor. Ömrün kalan kısmını da dikkatle harcamayı, efendim boşa geçirmemeyi adeta burada ne yapıyor? Tembih ediyor. Ha, bir de demek ki asra yemin olsun, ikindi vaktine yemin olsun. Dünyanın ömrüyle de ikindi vaktinin bir irtibatı, bir benzerliği söz konusu. Aynı şekilde nasıl ki ikindi vakti artık efendim gün batıyorsa, gün bitiyorsa, aynı şekilde yani dünyanın da sonu geliyor. Dünya da batacak. Güneşler, aylar, yıldızlar hepsi efendim dökülecek, yerlerinden sökülecek. Dağlar karalara, efendim denizler karalara hücum edecek. Dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak ve kıyamet kopacak. Yani biz artık ahir zamandayız. Kıyamet koptu, kopacak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ben ve kıyamet böyle gönderildim buyurmuştu ve iki parmağını işaret etmişti Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla demek ki yani biz ümmet olarak kıyamete bitişik olan ümmetiz. Evet, artık başka ümmet gelmeyecek. Nasıl ki başka peygamber gelmeyecekse, velakin Resulallah ve hatemen nebiyyin. Evet, lakin Allah'ın Resulü nebilerin hatemi sonuncusudur. Artık peygamber gelmeyecek ve bu ümmetten sonra da, ümmeti Muhammed'den sonra da başka ümmet gelmeyecek. Yani kıyamet de hakikaten yaklaştı. Bir baktığın zaman ortalık, efendim, yani büyük alametlerin dışında küçük alametlerin hemen hemen hepsini görmek mevcut, efendim mümkün. Daha işte büyük kıyametlerde onlar da yani tesbih imamesi gibi koptuğu zaman nasıl bütün tesbih taneleri gibi dağılır, peş peşe gelirse onlar da başladı mı böyle sırayla gelebilir. Dolayısıyla işte buna ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte de ne buyurdu? Bu'istu fil asril insaniye. Ben İnsanlığın ikindi vaktinde gönderildim diyor. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bakın burada işaret ediyor. Ben insanlığın ikindi vaktinde gönderildim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderileli 14 asır geçti. 1400 küsür sene. Bakara'dan ne kadar zaman geçmiş. Yani efendim o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemi kıyamete bu kadar yakınsa şimdi bizim yaşadığımız dönem ne kadar yakın artık sen düşün. Ya onun için kendimize bir çeki düzen vermeliyiz. Anlıyor musun? Devir hangi devir olursa olsun, zaman hangi zaman olursa olsun, Allah aynı, peygamber aynı, kitap aynı, hükümler aynı, ahkam-ı şer'iyye aynı. Değişen bir şey yok ki. Değişen ne var? Keyifler değişmiş, zevkler değişmiş, hobiler fobiler değişmiş. Evet, haramlardan efendim haz almaya başlayan bir ümmet haline gelmişiz. Yanlış adreste bulunmak efendim bize keyif verir hale gelen bir ümmet haline gelmişiz. Yani onun için Kur'an'la, vaazla, sohbetle değil de şarkıyla, türküyle efendim vakit geçirme sevdasına düşmüş bir hale gelmişiz. Kalplerde eğrilik var, kalplerde bozulmalar var. Evet, bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben insanlığın ikindi vakti gönderildim diyor. Bu ikindi vakti de ne acayipmiş yani. Evet, dünyanın ikindi vakti ama bizim de ikindi vaktimiz. Hani ne yapalım canım, dünya ölecekse, kıyamet kopacak, daha çok var. Sen dünyanın kıyametini boş ver ya. Sen dünyanın kıyametini boş ver. Kendi kıyametimize bakalım. İzâ mâtel meyyitü fakat kâmet kıyametü. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi öldüğü zaman onun kıyameti kopmuştur. Evet, dünya güllük gülistanlık olsa, sana bana ölüm geldiği zaman artık tamam, bizim kıyametimiz koptu. Bizim dağlarımız hallaç pamuğu gibi atıldı. Bizim yıldızlarımız, güneşlerimiz döküldü, söküldü. Bizim dünyamız tersine döndü, altı üstüne geldi. Hele bir de imanla yaşayan efendim ruh teslim edemediysek Allah muhafaza, ebedi bir azap yurdu. Yani ebedi bir hayat var önümüzde. Ebedi bir hayat var. Gözünü yumdun, o hayat başlıyor işte. Ama iyi ama kötü. Ama cennet ama cehennem. İşte nereye gideceğimizi şu efendim dünya hayatında ne yapacağız? Halimizde, kalimizde deklar edeceğiz. Nerenin adamıysan tercihini yap, ona göre bir hayat seç. Evet arkadaşlar, dünyanın da ikindi vakti. Yani Adem aleyhisselam fecir vaktinde, insanlığın fecir vaktinde geldiyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ikindi vaktinde geldi. Ya
Ama tabii dedik ya, kişinin ölümü onun kıyametidir. Kıyameti kopmuştur. Evet, bizim kıyametimiz kopmadan bak henüz yaşıyoruz. Gözümüz görüyor. Ayağımız tutuyor. Dilimiz dönüyor. Onun için o dillerle, o gözlerle, o kulaklarla Mevla'nın razı olduğu şeyleri konuşmaya, efendim harama bakmamaya, haram dinlememeye gayret etmek lazım. Artık ömründe son demleri, dünyanın da son demleri. Evet, evet kıymetli kardeşlerim. İşte burada Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri vel asr, asra yemin olsun buyurarak bakın neler neler neler anlatıyor. Daha ne hikmetler var, ne muhtevalar var demek, kim bilir ne tefsirler var yani. Biz de anladığımız kadar kısa kısa öz bir şekilde efendim beraber mütalaa etmeye çalışıyoruz. Evet, vel asr, asra yemin olsun. Asrın bir manası da nedir? Çağ, 100 sene. Bir manası nedir? 100 sene manasına gelir. Yani biz bu manayı kullanıyor muyuz? Evet. Bak az önce de ne dedik? 14 asır geçti dedik. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 14 asır geçti. Ne demek? 14 tane 100 sene geçti. 100 seneye de asır deniyor. Demek Mevla asra yemin ediyor. Vel asır, asra yemin olsun. Ha, bir manası da nedir? 100 seneye yemin olsun. Demek ki Mevla 100 seneye yemin ettiyse... Bu 100 senede çok önemli demek şeyler var. Öyle bir zaman dilimi ki bu 100 sene ona da dikkat çekiyor, ona da işaret ediyor. Evet, yani nedir peki önemi? Elbette pek çok önemi, kıymeti, hikmetler vardır ama 100 sene öyle bir zaman dilimidir ki kıymetli kardeşlerim, çok şeyler değişir. 100 yılda çok şeyler değişir. 100 yılda sistemler değişir, ideolojiler değişir. Bazı beşeri sistemler nabar ömrü tamamlar. 100 senede bugün olan kimseler genel olarak 100 sene sonra hiçbiri olmaz. Ha, yüzü geçen, 100 seneyi yaşını geçen yok mu? Nadiren oluyor. Hele şimdi artık efendim 100 yaşını bile bulmak. 100 yaşını bulanlar zaten Guinness Rekorlar kitabına geçiyor. Demek ki 100 senede acayip bir şey var. Bak sistemler değişiyor, beşeri sistemler değişiyor. 100 sene önce ne olduysa 100 sene sonra o tamamen ne yapılabilir? Tamamen efendim kalkabilir. Tamamen yok olabilir. Ne sistemler yok oldu. Değil mi? Komünizm çöktü gitti yani. Hiçbir şey böyle ilelebet değil. Hiçbir şey böyle devam edecek değil. Ha, bir ara işte 28 Şubat 1000 yıl sürecek demişlerdi. Kaç yıl sürdük? Demek 100 senede çok işler var. Allah-u Teala 100 seneye demek yemin ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Oradaki ashabıyla beraberken içinde bulunduğunuz bu gece var ya şu an işte bundan 100 sene sonra şu anda yeryüzünde mevcut olanlardan tek canlı kalmayacak buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'de geçiyor. Evet, yani 100 sene sonra kimse kalmayacak. Tabii Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a ne yaptı? Yani bu hadis-i şerifi efendim anlatırken, şerh ederken diyor ki bu hadis-i şerif 100 sene sonra sahabe asrının sona ereceğini ifade eder diyor. Yani 100 sene sonra burada bulunanlardan, aramızda olanlardan kimse kalmayacak. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey beyan ediyor ama bazı şeylere de ne yapıyor? Efendim bir nevi bir hudut çizmiş oluyor. Bu hadis-i şerif kişinin sahabe olup olmadığı hakkında da ne oldu? Bir ölçü oldu. Adam diyor ki mesela Peygamber Efendimiz'in sohbetindeydik. Bir kere Mescid-i Nebevi'deyken Resulullah şöyle buyurdu diyor. Uyduruyor. Nereden anlıyorsun? Adama bakıyorlar, adam kaç yaşında? Veya işte ne zaman doğmuş? Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sözü beyan ettikten sonra efendim 100'den fazla sene geçmiş. 110 sene geçmiş mesela. O zaman ne oluyor? Yalan söylüyorsun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? 100 sene sonra şu andakilerden kimse kalmayacak. E peki Resulullah öyle buyurduğuna göre sen 110 sene sonra gelmişsin. Demek ki sen sahabe asrına yetişmemişsin. Dolayısıyla efendim böyle de oradan bir mana çıkarılmış oldu. Evet, yani insanlar nasıl doğuyorlarsa, büyüyorlarsa, ölüyorlarsa sistemler de öyledir. İdeolojiler de öyledir. İzimler de öyledir. Doğarlar. Belki büyürler, belki büyümezler ama neticede ölürler, çökerler veya değişime uğrayabilirler. Yani 100 yıl, asır çok şeylere gebedir.
Evet, demek ki bir manası da bu. Vel asr. 100 seneye yemin olsun. Evet, 100 seneye yemin olsun buyuruluyor. Ha, 100 yıl deyince tabii 100 yılda bir dene gelir, müceddit gelir. Müceddit, dini yenileyen. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Bir hadis-i şerifte öyle buyurmuştur. Ebu Davud'da geçen, Melahim bahsinde geçen bir hadis-i şerif. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnna Allah yeb'atü lehâzihil ümmeh. Muhakkak Allah-u Teala bu ümmete gönderecek. Alâ râsi kulli miyeti senetin. Her 100 senenin başında men öyle bir kimse gönderecek ki yüceddidü lehâ dînehâ. Dinini yenileyen, tecdid eden birini gönderecek. Müceddit de yenileyen demek. Böyle bir kimse gönderecek diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Beyan ediyor. 100 senede bir gelecek. Her 100 senede bir geldi mi? Geldi. Peki müceddit kelime manası yenileyen demekse. Peki din eskidi mi ki yenilenmesi için birini gönderecek Mevla Teala? Haşa ve kella. Şimdi meseleyi ne yapmak lazım? Doğru anlamak lazım. Ha, demek ki yani buradaki yenilemekten murat efendim reformist bir hareket değil. Yani dinde reform yapılacak manası böyle bir şey çıkmasın. Çünkü Allah-u Teala'nın koyduğu ahkam ve din artık tamamlanmıştır. Eksik noksan yoktur. Kıyamete kadar ne yapacaktır? Bu din devam edecektir. Estağfirullah. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radditu lekumul islame dina. Mevla böyle buyurdu. Bugün dedi dininizi ne yaptım? İkmal ettim, tamamladım ve sizin için bu dinden razıyım buyurdu. Peki hala bu tecdit meselesi Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere nedir peki? Hangi konuda olacak? Ha, şimdi şöyle düşünün. Evet, din tamamlanmıştır. Eksik noksan kalmamıştır. Ama vahiyden uzaklaştıkça, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından insanlar uzaklaştıkça, Peygamber Efendimiz görenlerde tamam, problem yok. Efendim ondan sonra tabi'in onları görmüş, tebe-i tabi'in ve böyle gele gele ne oluyor şimdi? Vahiyden zaman uzaklaştıkça bu sefer ne oluyor? İnsanlar gevşemeye başlıyorlar. İnsanlarda bir tembellik arızası oluyor. İnsanlarda şuur kaybı. Yani efendim Allah korkusu, efendim ibadet şuuru, efendim İslam'a hizmet gayreti ister istemez bunlarda bir azalmalar oluyor. Ve dine bir takım hurafelerin, bid'atlerin girmesi söz konusu oluyor. Sadece efendim Müslümanların dışında da efendim İslam'a düşmanlık edenler yok mu? Bu Müslümanları yenebilmek için, zaferden zafere koşan Müslümanları tökezletmek için, diz çöktürmek için bakıyorlar madem bunlar ellerindeki Kur'an'dan, göğüslerindeki, kalplerindeki imandan aldıkları güçle bunlar böylesine zaferler efendim elde ediyorlar. Öyleyse ellerinden Kur'an'ı alalım. Kalplerindeki imanı zafiyete uğratalım diye uğraşanlar var. Dolayısıyla onlar bir şeyler katmaya çalışıyor. Planlar, programlar efendim. Şimdi hadisleri devre dışı bırakmak isteyenler olmadı mı? Peygamberi devre dışı bırakmak isteyenler yok mu? Bir Vatikan projesi yani. İslam'ı ne yapacak? İslam'ı tahrif edecek, yok edecek. Kur'an'ı kendine göre tahrif edecek ama bakıyor ki etrafında ne var? Hadisler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanları, hadisleri Kur'an'ı ne yapıyor? Adeta kale gibi muhafaza etmiş. Yani bir ayeti kerime var, yanlış mana verecek. Allah böyle buyuruyor diyecek ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o konuda açıklaması var. Diyor ki bu ayetle Allah'ın muradı budur diyor. Evet. Allah namazı emrediyor. Salat ne demek? Adam çıkmış salat duadır, ben zaten yapıyorum diyor. İyi de onun efendim Allah'ın muradı o salat ile ekimus salah. Namazınızı ikame edin. Salatı ikame edin derken oradaki salatın namaz olduğunu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor ve sahabeyle kılmış, bugüne kadar mütevatiren tatbikatlı bir şekilde gelmiş ya. Sen şimdi ben böyle anladım, böyle yaptım. Kimi kandırıyorsun sen? Sen bile kendin bile inanmıyorsun yani. İşte dolayısıyla ne yapıyor Kur'an'ı? Efendim hadisler açıkladığı için baktılar bunlar Kur'an'ı tahrif edemeyecekler. Öyleyse ne yapalım? Öyleyse hadisleri devre dışı bırakalım. Peygamberi devre dışı bırakalım. Ondan sonra Kur'an'a, evet Kur'an'da böyle ayet var ama manası şu deyip ne yapacaklar? İnsanları efendim kandıracaklar. Kur'an bize yeter. Kur'an bana yeter. Kur'an bana yeter diyenler bakıyorsun. Kur'an'da efendim namaz üç vakittir diyenler, Kur'an bana yeter diyenler.
horozdan kurban olur diyenler, Kur'an bana yeter diyenler. Kur'an'da tesettür diye bir ayet ben bulamadım, görmedim diyenler, Kur'an bana yeter diyenler. Yani ne yapıyorlar anlıyor musun bak? Kur'an'ı, yani Kur'an'ı değiştiremiyor. Manasını, lafzını, metnini, öyleyse manasını değiştirer. Şimdi böyle insanlar çıkmıyor mu yani? Ta eskiden beri efendim sünnetleri devre dışı bırakmak isteyen, hurafeleri, bid'atleri dine katmak isteyen elbette kimseler olmuştur. Bir takım tabii toplumu saran cahiliye adetleri, cahiliye gelenekleri, görenekleri, İslam'ın ahkamın önüne geçen bir takım efendim tavırlar, davranışlar, huylar, adetler, gelenekler de olabiliyor. Ve böylece yani vahiyden uzaklaştıkça Mevla'nın ben bu dinden razıyım buyurduğu dine bir şeyler katılıyor. İşte ne yapıyor? Müceddit geliyor, onları temizliyor, bidatlerden, hurafelerden temizliyor. Kur'an'ın ahkamını beyan ediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde ihya ediyor. Saadet asrının neşvesini ne yapıyor? Yaşadığı asra getiriyor. İşte müceddit bunu yapıyor. Yani ekleme, çıkarma, haşa böyle bir şey yok. Anlıyor musun? Yoksa namaz, efendim oruç, hac, zekat, yani bu gibi konularda böyle bir şey yok. Bunlar değişir mi? Mevla'nın ahkamı değişir mi? Mevla'nın emirleri, farzları, haramları değişir mi? Asla değişmez. Ama işte o adeta bu emirleri yapılmaya yapılmaya gelenek, görenek, hurafe, bid'at falan derken tozlanıyor üstü. İşte müceddit onları temizliyor, yepyeni yapıyor. Aslına döndürüyor ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde saadet asrında nasılsa, Resulullah neyi anlatmışsa, nasıl anlaşılmasını istediyse, pratikte, teorikte Kur'an'da, pratikte Muhammed Mustafa'nın hayatında sallallahu aleyhi ve sellem nasılsa, işte onu ne yapıyor? Efendim o devrin insanlarına anlatıyor ve yeniliyor diye. İşte 100 yılda demek ki böyle müceddit gelecek. 100 yıl acayip bir şey. Demek ki yani 100 yılda bir müceddidin gelmesi, Mevla vel asr, asra yemin ediyor ya, 100 yıla yemin ediyor. Demek bak 100 yılda büyük değişimler oluyor ki Müslümanlarda da bir gevşeklik var, bir tembellik var. İşte katılan, dine katılan hurafeleri, bid'atleri temizlerken diğer taraftan o devrin bütün cahiliye gelenek ve göreneklerini ne yapmış oluyor? Tüm unsurlardan İslam dinini temizliyor, gevşek tembel Müslümanları uyandırıyor, gafletten kaldırıyor ve dimdik ayağa kaldırıp dava için efendim kıyam edecek hale getiriyor. Evet, demek dinde yani yenileme demek aslına döndürmekle alakalı. Evet kıymetli kardeşlerim. Peki yani müceddit gelmesi gerekli mi hoca efendi? Şimdi elbette tabii müceddit gelmesi gerekli olmasaydı Allah-u Teala göndermezdi. Yani böyle olmasaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her yüzyılın başında bu ümmete dinini yenileyecek birini Mevla gönderecek, Allah-u Teala gönderecek buyurmazdı. Ha peki gerekli olduğunu şöyle bir beraber bir konuşalım. Şimdi öncelikle şunu arz edelim. 124 bin peygamber geldiği rivayet edilir. Bir başka rivayette de 224 bin peygamber gönderilmiştir. Tabi esas sayısını Allah bilir Celle Celaluhu. Ha şimdi 224 bin peygamber gelmiştir ama kitaplar kaç tanedir? 104. 104 kitap gelmiştir. 4 tanesi kitaptır, 100 tanesi suhuftur. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Zaten bütün peygamberlerin hepsine kitap gelmemiştir. Elbette vahiy gelmiştir, vahiy almışlardır ama kitap gelmemiştir. Yani kendilerine bir kitap, bir şeriat ahkamı gelmemiştir. Şimdi Musa Aleyhisselam'ı anlatalım. Yani Musa Aleyhisselam'a Tevrat geliyor ve Musa Aleyhisselam Tevrat'ın şeriatını anlatıyor. Kendisine gelen vahyi, ahkamı ümmetine aktarıyor, anlatıyor. Peki Musa Aleyhisselam'dan sonra binlerce peygamber geliyor. Onlar ne yaptılar? Onlar da efendim Musa Aleyhisselam'a gelen Tevrat'ı anlattılar. Niçin? Çünkü Musa Aleyhisselam hayattayken tamam anlattı. Tevrat'ın ahkamını beyan etti. Tebliğ davette bulundu. O dönemde bile Musa Aleyhisselam yanındakilerde bile yani Musa Aleyhisselam'a itirazlar falan olmuştu. Mızıkçılıklar yapılmıştı değil mi? Pek çok hadiseler. Bunları evvelce hep anlattık yani. Şimdi tabii dedik ya vahiyden uzaklaştıkça Musa Aleyhisselam vefatından sonra artık bir zaman sonra ne oluyor? Bu sefer yani insanlarda bir gevşeme oluyor. İnsanlarda bir tembellik oluyor. İslam'a karşı, dine karşı bir soğukluk oluyor. Bu sefer ahlaki çöküntü. Bu sefer efendim tevhidden sapma, bir takım şeylere efendim şirk koşma,
tapınma, başka ilahlar ittihad edinme, dine bir takım hurafeler sokma gibi meseleler olunca ne oluyor? Mevla Teala başka bir peygamber gönderiyor. Hatta efendim Tevrat'ın metnini de ne yaptılar? Tahrif ettiler. İncil'i tahrif ettiler. Evet. Dolayısıyla hal böyle olunca, bir takım hurafelerde katılınca, bidatler katılınca Mevla Teala ne yaptı? Başka bir peygamber gönderdi. O peygamber ne yaptı? Kendinden önce gelen peygamberin şeriatını anlatıyor. Tevrat'ın şeriatını. Musa Aleyhisselam'a gelen o ahkamı ne yapıyor anlatıyor. Bir zaman geçiyor. Efendim gene unutulmaya başlayınca diyelim. Efendim yine insanlar hurafe, bidat falan karıştırmaya başlayınca bu sefer başka bir peygamber gönderiyor. Yani Mevla ne yapıyor? Devamlı bir peygamber göndermiştir. Bak bir vahit 224 bin peygamber vardır. Hatta öyle zamanlar oldu ki aynı anda birkaç tane Mevla peygamber göndermiştir. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın döneminde İbrahim Aleyhisselam var mı? Var. Efendim oğlu İsmail Aleyhisselam peygamber. Efendim Lut Aleyhisselam bak aynı dönem. Hep onlar aynı dönemin peygamberleri. Yani bir dönemde değişik bölgelerde birkaç peygamber de olabiliyor. Bir şehre, bir efendim kasabaya bile gönderilen peygamberler demek ki var. Mevla Teala elçilerini göndermiş, kullarını ikaz etmiş, kullarını uyarmış. Demek lazım. Vahiyden uzaklaştıkça, o efendim peygamber asrından uzaklaştıkça bozulmalar, çürümeler, gevşemeler demek olabiliyor. Ne yapıyor şimdi Mevla? Peygamber gönderiyor. Ve pek çok peygamberler gönderdi. Şimdi gelelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Mevla ne buyurdu? Velakin Resulallah ve hatemen nebiyyin. O Allah'ın Resulü peygamberlerin sonuncusudur. Yani artık bir peygamber gelmeyecek. Başka bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelmeyecek. O son peygamber. Peki peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. O toplumu, cahiliye toplumunu düzeltti. Hepsi iman tezgahından geçtiler, hepsi İslam tezgahından geçtiler ve o dönemi saadet asrı haline getirdiler. Pekala, sahabe döneminden uzaklaştıkça, yani yine vahiyden uzaklaştıkça, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında yaşadığı dönemden uzaklaştıkça, yine ne oldu? Bir takım kırılmalar, bir takım gevşeklikler, ahlaki zafiyetler ne yapıyor? Baş gösteriyor. Şimdi Kur'an'ın yani dine düşmanlık edenler oluyor, dini bozmaya çalışanlar oluyor. Elbette Kur'an'ın metnini ne yapamayacaklar? Değiştiremeyecekler. Allah bu konuda garanti vermiş. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Muhakkak Kur'an'ı biz indirdik. Elbette muhakkak onu biz koruyacağız. Biz. Bu kadar da tekit ve tehdit hiçbir ayette bulamazsın. Yani Kur'an'ın sigortası. Metnini değiştiremezler. Bunun için de uğraştılar mı? Uğraşmışlar. Evet bunun için de uğraşmışlar ama bir ara işte falan Yahudiler işte efendim bazıları Siyonist taifeden demek ki ne yapıyorlar bunlar? Mısır'ın belirli camilerinden, kütüphanelerinden işte o Kur'an'ları ne yapıyorlar? Değiştirerek içinde kelimeleri, efendime söyleyeyim cümleleri değiştirerek ayetleri kendilerine göre matbaalarda değiştirip gidiyorlar oralara, işaretledikleri yerlere koyuyorlar. Yani kendilerine göre ne yapacaklar? Tahrif edecekler güya. Ama tabii Kur'an mucizedir, hafızlık mucizedir. Bak hafız nedir? Efendim Kur'an'ın muhafız ordusudur. Muhafaza edici. Neyi? Kur'an'ı. Fatiha'dan Nas'a kadar. Nasıl koruyor? Bir karış çocuk. 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında çocuk. Hele bir yanlış oku da göreyim bakayım. Hemen müdahale eder. Yanlışı söylüyor. Şimdi o dönemlerde de hafızlar çok. Şimdi de var elhamdülillah. Rabbim sayılarını artırsın. Geliyor Kur'an okuyor. Bir taraftan tabii şey yapıyor. Hem Kur'an'ın yüzüne bakarak efendim feyiz bereket olsun diye. Bir bakıyor ki yanlış. Çıkarıyor cebinden. Efendim tersiyle kazıyor. Efendim ön tarafıyla da kalemiyle ne yapıyor? Doğrusunu yazıyor. Bir sene sonra bir bakıyorlar, topluyorlar. O bozmaya çalıştıkları bütün efendim ayetlerin hepsi düzeltilmiş. Artık taktik değiştirdiler adamlar artık. Metni değiştiremiyoruz. Öyleyse manasını değiştirelim. Manası. Manasını değiştirmek için efendim Kur'an yok, o Kur'an'da yok. Yok Kur'an böyle diyor. Yok efendim ben şunu bulamıyorum. Tesettür bulamıyoruz. Kur'an horoz kesinde diyor. Bir sürü hezeyanlarını din diye yutturmaya çalışanlar bugün de oldu. Dün de efendim oldu, olmuştur. Şimdi ne olacak peki? Kur'an'ın manasını bozmaya çalışan, madem lafzını bozamadık, manasını bozmaya çalışan, sünneti ve hadisleri rafa kaldırmak isteyen böyle kimseler çıktı. Evet, gerek amelen gerekse itikaden bir takım hurafeler ve bidatler dine sokulmaya çalışıldı. Peki başka peygamber gelmeyeceğine göre? Peki bunları kim düzeltecek? Öyle ya şimdi.
Efendimiz'den önce peygamberler geliyordu. Ne yapıyordu? Efendim Musa Aleyhisselam'ın şeriatini anlatıyorlardı. Şimdi bir peygamber gelmeyecek ki peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatini anlatsın. Ha işte Allah peygamber göndermeyecek ama müceddit gönderecek. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya. İnnallâhe yeb'atü lihâzil ümmeh. Muhakkak Allah bu ümmete gönderecek. Alâ râsi külli miyeti senetin. Her 100 senenin başında men yüceddidü lehâ dînehâ. Onların dinini yenileyecek bir müceddit gönderecektir. Ve gönderiyor. Yani o gelen müceddit peygamber mi? Değil. Ama peygamber gelse ne yapacaksa ne yapıyor? Onu yapıyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ulema ümmeti ke enbiyâi beni İsrail. Benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Ya onlar da efendim peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatini, Kur'an'ı ne yapıyor? Tebliğ ve davette bulunuyor. Yani peygamber gelse ne yapacaktı? Müceddit onu yapıyor. El ulema varasetül enbiya. İlmiyle amil olan alimler peygamberlerin varisleridir. Evet, yani bu hadis-i şerife muhatap olan, müceddit olan pek çok ulema geldi. İşte mezhep imamları hep o kimseler, müceddittir onlar. İmam-ı Gazali, Fahreddin Razi, İmam-ı Suyuti, İmam-ı Rabbani, Müceddidi Elfisani, 2000. yılın müceddidi. Efendim, ve bakıyoruz Mevlana Hadi Bağdadi, Kaddesallahu esrarahum ecmain. İşte bu zatlar hep bu hitaba muhatap olmuş, müceddit olan zatlardır. Peki, şunu arz edelim madem. Bu asrın, 21. asrın müceddidi kim? Madem öyle her yüzyılın başında bir müceddit geliyor, öyleyse bu asrın müceddidi kim? Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu ünvan öyle herkese hatır için verilecek bir ünvan değil. Ama çoğundan duyarsınız yani. Ya ben falan zatı çok seviyorum, benim için müceddit o. Senin için o olabilir. Anlatabiliyor muyum? Sen benim için o diyebilirsin ama yani bu iş öyle. Ben filanı seviyorum da benim için bu demekle olacak iş değil. Peki kim olacak? Yani senin sevmenle, falancanın hatırıyla, efendim gönlü kırılmasın, aman o olsunla olacak iş değil bu. Bu bir kere Allah'ın lütfu olan bir şey. Ve bu konuda ulema ittifak etmeli. Öyle bir tane, iki tane, üç tane alim de değil hem. Bir kere vasıfları önemli değil mi? Müceddit olacak olan bir zat madem bu dini yeniliyor, madem hurafelerden temizliyor, öyleyse bir kere ömrünü Kur'an'a hizmetle geçiren bir zat olmalı. Değil mi? Binlerce hoca yetiştirmiş olmalı ki devam etsin bu iş. Çünkü yani ilmi olan, alim olan, ilmiyle amil olan, kimselerin anlattığı, tebliğ ettiği, yazdığı kitaplar da aslında nedir? O yenilemeden, o müceddidin yeniliklerinde pay sahibi olan kimselerdir diyebiliriz yani. Onların da bir gayretleri var. Ama hep ne yapıyor işte bak, binlerce hoca yetiştiriyor. Milyonlarca insanın hidayetine vesile olmuş, gönüllere sultan olmuş. Dindeki hurafeleri ve bid'atleri temizleyip sünnet-i seniyenin ihyası için çalışmış. Ve saadet asrı neşvesini yaşadığı güne taşıyan alim ama ilmiyle de amil olan haliyle ve kaliyle insanlara örnek olan haliyle kali cem eden bir zat olmalı. Efendi Hazretlerimiz öyle bir zat değil miydi? Mahmud Efendi Hazretlerimiz. Evet kıymetli kardeşlerim, bu hafta bu kadarla iktifa edelim. Ve sohbetimizi bitirirken de Efendi Hazretlerimizden de bahis geçti. Efendim üstadımızı almış olduk. Onun ruhuna bir Fatiha, üç İhlas hediye ederek efendim bu sohbetimizi hitama erdirelim. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Nida. Radyo Nida.
7: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida. Radyo Nida. Burası Radyo

0: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Radyo Nida. Hayatın sırrını.

0: Kendine ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle. Ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi. Bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı. Bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbena. Amin. Elhamdülillah.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını

Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demiştin. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
Mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida. Radyo Nida.
7: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Nida Radyo Nida.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz, günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'thhu meqâmen mahmûden illezî vaadte inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. İnsan doğmak insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Nida. Radyo Nida.
8: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
7: Nida. Radyo Nida. Nida.
9: Reklamları dinlediniz.
7: Burası Radyo

Sevgili dostlar, Hikmetname'ye hoş geldiniz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sadece sana ibadet eder, sadece sana dayanır, senden yardım dileriz. Bu cümleyi her namazın her rekatında okuyoruz sevgili dostlar. Camide, evde, kırda, bayırda, her nerede bulunuyorsak Kabe'ye yöneliyor ve konuşmaya başlıyoruz Rabbimizle. Sahi biz kendi kendimize mi konuşuyoruz? Yoksa karşımızda biri mi var? Soru tuhaf gelebilir. Ancak ibadetlerimize baktığımızda, davranışlarımıza baktığımızda bu sorunun cevabını kendi içimizde ne kadar hissediyoruz? Yani biz onun karşısında olduğumuzu ne kadar bilebiliyoruz? Yapmış olduğumuz bütün hareketlerde onun bizi gördüğü bilincinde miyiz sevgili dostlar? Biz İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Her namazın her rekatında. Zikir ile meşgul olurken kimin ismini anıyoruz? Dua yaparken kime yalvarıyoruz? Namaz kılarken kime sadece sana ibadet eder, sadece sana dayanır, senden yardım dileriz diyoruz. Hep bu soruları düşünüyoruz sevgili dostlar. Gerçekten bu sorulara güzel cevaplar vermek ve bu soruların gereğini yerine getirmek muttaki kulların vasıflarıdır, özelliğidir. Canlıları sudan yaratan O'dur. Her varlığa, insana şekil ve suret veren, her an onlarla beraber olan O'dur. Toprağın sinesinde saklı tohumu bitiren O'dur. Daldan kopan bir tek yaprağın bilgisi dahilinde kopmadığı O'dur. Biz zikir çekerken yöneldiğimiz O'dur. Namaza durduğumuzda karşısında durduğumuz O'dur. Sevgili dostlar, Allah-u Teala bize şah damarımızdan daha yakın. Peki insanların ondan gafil olması nedendir? Evet sevgili dostlar, öyleyse bu ihsan bilincini birazcık olsun yaşayalım ve onun huzuruna çıktığımızın şuurunda olalım. Haydi onu analım. Her zaman ve her yerde bizimle beraber ve bizden hiç ayrılmayan bizim sahibimiz var. Her mevsimin ve her iklimin müşterisi başkadır. Bahar bülbüllerin vesilesiyle inler. Kış mevsiminin saltanatı ise kargalara aittir. Karganın sesi yükselince bülbüle de susmak ve bir kenara çekilmek düşer. Yani iyilik iyilikle, kötülük kötülükle beraberdir. Bülbül nasıl baharı özlerse iyiler adalete ve güzelliğe aşıktır. Karga tabiatlıların baharı ise kıştır. Biraz hava bulanıp soğuk rüzgarlar esmeye görsün. Kenarda, köşede saklı kargalar nasıl da birden çoğalır ve bahara lanetler yağdırır. Bahar ülkesine bülbül, kış ülkesine karga yakışır. Senin içinde de bir bahar ve güz var. Kalp bahçeni ihmal etme ki meydana kargalar çıkmasın diyor Hazreti Mevlana sevgili dostlar. İnsanın içi iyiliğe de güzelliğe de meyyal yaratılmış sevgili dostlar. Kim kendi gönlünü, aklını ve ruhunu iyiliğe yönlendirirse Allah-u Teala onun kalbini ve gönlünü güzelliklerle doldurur. O kalp ve o gönül güzellikleri çeker sevgili dostlar. Ancak kim kötülüğe yönelirse o gönül bahçesi, güzel olan güzelliklerle dolan gönül bahçesi yabani otlarla dolmaya başlar. Böylece güzellikler yerini
kötülüklere bırakır sevgili dostlar. Bu sebeple Hazreti Mevlana, gönül bahçeni, kalp bahçeni ihmal etme, sula ki diyor, orada bülbüller şakısın. Ey gayretsiz hevesyar, işte direk, işte ip. Çıkmak istiyorsan durma, ipe sarıl. Ama sende o gayret yoksa, suçu ipin çürüklüğüne, direğin yağlı oluşuna bağlama. Anlaşılan sen bir kalpazansın. Yükselmeye niyetin ve o yolda atacak terin yok ki, böyle bahanelere sığınmadasın. Maddi manevi her yükselişi sen böyle bir ip bil. İplerin başı da Allah'ın kelamı. Ona sarılırsan bu nefs çukurundan çıkarsın. Hala o çukurdaysan bari o ipe bühtanda bulunma ve kınayacaksan kendi nefsini kına. Ey nasipsiz! Hem pencereni sımsıkı örtüyor, perdeleri çekiyor, hem de ay ışığından nur umuyorsun. Dışarıda dolunay pırıl pırıl olmuş, neye yarar? Sen yol vermedikçe o kapıdan içeriye giremez. Bu dünya gecesinde de iman nuruyla aydınlanmak istiyorsan, gönül pencereni hakka ve hakikate aç. Gözünden o örtüyü kaldır. Ey mezar yolcusu! Hayattayken dostlarının çokluğuyla övünürdün. O uzun yol boyunca dostlarını nerede yitirdin? Son arkadaşların da sana mezar kapısında sırtlarını döndüler. Şimdi yanı başında seninle aynı toprağa baş koyan tek bir yoldaşın kaldı. Amelin. Eğer bu yoldaş kötüyse vay haline. Yok, iyiyse sana müjdeler olsun. O senin hesap gününde avukatın ve şahidin. Sırat köprüsünde de bineğindir. O halde mezara böyle bir arkadaşla girmeye çalış. Susuz kişinin dudağı tatlı suya hasrettir. Ama su da susamış dudakları özler. Çocuk memeye aşıktır. Meme ise kendisini emecek bebeğe. Muhtaç olan cömert bir el peşindedir. Cömert ise kendisinden isteyecek elleri gözler. Yani fakrın gereği istemek, zenginliğin şanı vermektir.

0: Çünkü hepsinin ortak bir canı vardır ve o can imandır. Nice hazinelerin bir araya getiremeyeceği kalpler imanla bir araya gelmiş, kardeş olmuşlar. İman ipi kopmaya görsün, beden tesbihi dağılır gider. Evet sevgili dostlar, Mevlana'dan Cevher beyitleri sizlerle paylaştık. Şimdi Mesnevi'de bizim ibadetlerimizin karşılığı acaba ne kadar? Biz insan olarak hak karşısında yapmış olduğumuz ibadetlere bazen nefsin ayıplarındandır bu, güveniyoruz. Gerçekten bu çok büyük bir ayıptır, nefsin ayıbıdır. En ufak bir şeyi kendinde büyük görüyor ve kendini kurtulmuşlar listesine koyuyor nefis. Bu sebeple Mevlana çok güzel bir hikaye anlatır Mesnevi'de. Şimdi sizlerle o hikayeyi paylaşacağız sevgili dostlar. Çöl ortasında bir bedevi çadırında hanımıyla oturuyordu. Bir gece hanımı, "Bütün yoksulluğu, cefayı biz çekiyoruz. Herkesin ömrü bollukla geçiyor. Sadece biz fakiriz. Ekmeğimiz yok, katığımız üzüntü. Testimiz yok, suyumuz gözyaşı. Gündüzün elbisemiz güneş. Geceliğin döşek ve yorganımız ay ışığı. Açlığımızdan dolunayı okkalık ekmek sanarak gökyüzüne saldırıyoruz. Bizim halimiz ne olacak?" diye dert yakındı. Bedevi şöyle cevap verdi: "Be kadın, daha ne zamana kadar dünya malını arayıp duracaksın? Şu dünyada ne kadar ömrümüz kaldı? Akıllı kişi artığa eksiye bakmaz. Gençken daha kanaatkar edin. Yaşlandın, hırsın arttı. Altın istiyorsun. Halbuki önceden sen altın gibiydin. Ne oldu sana?" Hanım bunları dinlemiyor, üstelik azlıkça azıyordu.
1: Hikmetname.
0: Devamla. Ey namustan gayrı bir şey olmayan adam, artık senin yaldızlı sözlerinden bıktım. Halimize bak da utan. Bana kanaatten bahsediyorsun. Ne vakte kadar bu çalım? Sen kanaatten ne vakit canını nurlandırdın? Sen bunları geç de yola gel. Kocası bunların üzerine şöyle cevap verdi: "Sen kadın mısın yoksa kader misin? Yoksulluğumla ben iftar ederim. Başıma katma. Mal, mülk ve para başta külah gibidir. Külaha sığınan keldir. Zengin kulağına kadar ayıp içine dalan kişidir. Malı vardır da o ayıbını örter. Yoksulluk senin anlayacağın şey değildir. Yoksulluğa hor bakma. Allah göstermesin, benim dünyaya karşı tamahım yok. Gönlümde kanaatten bir alem var. Ey kadın, kavgayı, darılmayı bırak. Ben iyi ile kötü ile kavga edemem. Kavga ile işim yok. Savaşlar şöyle dursun. Gönlüm barışlardan bile ürkmekte. Susacaksan ne âlâ. Eğer susmazsan şimdi evimi, barkımı alır başımı giderim." Kadın kocasının hiddetini görünce ağlamaya başladı. Güya pişmanlık gösterdi. Bedevi karısının gözyaşlarına dayanamadı. Söylediklerine pişman oldu. Onun bu pişmanlığını sezen kadın kocasına şu aklı verdi: "Testimizde yağmur suyu var. Malımız mülkümüz de bundan ibaret. Bu testiyi al, git padişahlar padişahının huzuruna gir. Armağanını sun." "De ki, bizim bundan başka hiçbir malımız, mülkümüz yok. Çölde de bundan iyisi hiç bulunmaz. Padişahımızın hazineleri varsa bunun gibi suyu yoktur. Bu su az bulunur." Zavallı kadın Bağdat'ın ortasından şeker gibi Dicle'nin akıp gitmekte olduğunu ne bilsin? Tesirdeki suyu övüp duruyordu. Kocası da bu övgüye katılmış. "Kimin böyle bir armağanı olabilir? Gerçekten de bizim bir testi yağmur suyumuz ancak padişahlara layık," diyordu. Bedevi testisini bir keçeye sardı, ağzını sıkıca kapattı.

0: kalmadı. Sırtını alarak Bağdat yoluna düştü. Testi kırılmasın, hırsızlar çalmasın diye gece gündüz gözü gibi koruyordu testiyi. Günler, haftalar sonra Bağdat'a geldi. Sonra halifenin sarayını buldu. Kapıya dayandı. Muhafızlar ne istediğini sorunca bedevi, "Ey muhteşem kişiler, ben garip bir bedeviyim. Padişahın lütfunu umarak çöllerden geldim. Bu armağanı o sultana götürün, padişahtan murat isteyeni ihtiyaçtan kurtarsın. Tatlı, lezzetli su, çölde yağmur sularından biriken gölden toplanmıştır. Testim çok güzel bir testidir, yepyenidir." Halifenin adamları bu saf, tertemiz yürekli bedeviye önce gülecek oldular. Sonra da onun bu iyi niyetlerle bezenmiş armağanını canla başla kabul ettiler. Bedevi sarayın hemen altında gürül gürül akan Dicle'den habersiz bekliyordu. Bedevinin su testisi halifeye sunulunca halife bundan çok memnun olmuş, bedeviyi huzuruna kabul etmişti. Gönlünü aldı, yeni elbiseler giydirdi ve sonra da adamlarına "Testiyi altınla doldurup ona verin. Dönerken de onu gemi ile Dicle yolundan götürün. O çöl yolundan gelmiş. Dicle yolu yurduna daha yakındır. Buradan memleketine dönsün" emrini verdi. Bedevi gemiye binip Dicle'yi görünce büsbütün şaşmıştı. Asıl şaşkınlığı bu kadar suyu bol Dicle nehri varken halifenin bir testi çöl suyunu kabul etmesiydi. Ve Allah'a şükrediyordu. Sevgili dostlar, hikayede halifenin kapısını temsil eden dergah-ı ilahidir. Mümin her ne kadar ilim, irfan, mal, mülk ve ibadet sahibi olursa olsun bu meziyet ve imkanlarına aldanmamalı ve güvenmemelidir sevgili dostlar. Bu değerinin hepsini Rabbinin bir lütfu bilip şahsi amellerinin de Dicle'nin yanında bir testi su olduğunu asla ve asla unutmamalıdır. Çöl bedevesinin çölde binbir çile ile biriktirip halifeye takdim ettiği bir testi su onun için hayat iksiriydi. Halbuki Dicle'nin içine dökülünce o bir testi su kaybolup gitti. Evet sevgili dostlar, insanın yapmış olduğu ameller de aynen bu Dicle nehrinin yanında bir damla su kadardır. Karıncanın kendi ufacık yuvasını, balığın akvaryumunu bir kainat zannetmesi gibidir insanın amellerini Hak Teala'nın huzurunda büyük görmesi. İnsan gafleti neticesinde cüceliğine bakmadan adeta bir dev aynasının yalanlarına kanar sevgili dostlar. İşte bu misalde olduğu gibi, Mevlana'nın misalinde olduğu gibi çöl bedevisi de bir testi suyunu hiçbir şeye değişilmeyecek ve en güzel bir hediye olarak görüyor. İnsanın yapmış olduğu amelleri sevgili dostlar gözünde çok büyütmemesi Hak Teala'nın katında kabul edilmesi için vazgeçilmez bir şarttır. Bizler yapmış olduğumuz her ibadeti Allah rızası için, Allah'ın istediği için ve onun sevgisini kazanmak niyetiyle yapmalıyız ki ibadetler gerçek değerini bulsun. Yapılan ibadet, yapılan iş, yapılan davranış en küçük bir şey de olsa, eğer temelinde bu rıza varsa, temelinde bu niyet varsa, temelinde güzellikler varsa Hak karşısında hiçbir şeye değişilmeyecek büyük nimetler arasında yazılır sevgili dostlar. Ecri ve mükafatı bol olur.
1: Hikmetname.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Burası Radyo

0: Ey dost, şunu bil ki dünya bir konaklama yeridir. Ebediyet yurdu değildir. Bizler birer misafiriz. İnsanın ilk durağı anne karnı. Sonuncusu ise kabir çukurudur. Gerçek vatanı bundan sonradır. İnsanın ömründen eksilen her sene, yolcunun bir sonraki ulaştığı hangi midir? Ömürden tükenen her ay, yolcunun yoldaki istirahatı, her hafta karşılaştığı bir kasaba, her gün rastladığı bir köy, her nefesi attığı bir adım gibidir. Aldığı her nefes ile eceline yaklaşır insan. Bu dünya ebediyete ulaştırıcı bir köprü gibidir. Akıllı insan dünyada ihtiyacı kadarı ile yetinip ahiretteki saadeti için çalışıp çabalayandır. İhtiyacından fazlası onun için öldürücü bir zehirdir. Bu gerçeği gören kimse biriktirdiği bütün hazinelerin altın ve gümüş değil, toprak ve kül olmasını temenni eder. İnsan ne kadar mal toplarsa toplasın, onun nasibi ancak yedikleri ve giydikleridir. Başkası değil. Onun geride bıraktığı bütün malları kendisi için bir pişmanlık ve hasret sebebidir. Ölüm anında ölümünü zorlaştıran şeylerdendir. Sevgili dostlar, helal malın hesabı, haram malın ise azabı çoktur. Eğer topladığı bütün mal helal ise kendisine hesap sorulur. Eğer bütün malı haram ise kendisine azap gerekli olur. Onun en şiddetli pişmanlık ve hasreti kabir çukurunda başına azap gelince olur. Bütün bunlarla birlikte onun yüce Rabbinin huzurunda hesap vereceğine sahih bir imanı varsa Allah'ın rahmetinden ve hoşnutluğundan tamamen ümit kesmemelidir. Çünkü Allah kullarına bolca ikram ve ihsan eden, onların günahlarını bağışlayıp acıyandır. Ey dost! Dünyanın rahatlık veren günleri pek azdır. Çoğu yorgunluk ve meşakkat ile geçer. Onun yüzünden ebedi ahiret rahatlığını ve bitmek tükenmek bilmeyen mülkü elden kaçırıyorsun. Akıllı kimseye ahiretteki ebedi rahatlığı elde etmek için şu sayılı birkaç güne sabretmesi kolay olur. Bir insanın çok sevdiği birisi olsa ve ona eğer bu gece sabredip sevdiğinin yanına gitmezsen hiçbir zorluk ve sıkıntı çekmeden onunla 1000 gece geçireceksin. Eğer onu bu gece ziyaret edersen bir daha kendisini hiç görmeyeceksin denilse, onun sevdiğine aşkı çok fazla ve ondan ayrı kalması kendisine büyük bir acı verecek olsa da, o sevgilisine ahirette kavuşmak için, daha sonra 1000 gece sevgilisiyle beraber olmak için bir gece sabretmesi kolay olur. Dünya ahiretin yanında hiçbir şey değildir sevgili dostlar. Aralarında hiçbir benzerlik de yoktur. Çünkü ahiret sonsuzdur. Onun ebediliği akıl ile idrak edilmez. Evet sevgili dostlar, dünya insana bir seraptan ibaret, ahiret arasında bir köprü diyor İmam Gazali Hazretleri ve akıllı insan dünyada ahiret azığını biriktirendir diyor İmam Gazali Hazretleri. Yine İmam Gazali Hazretleri'nin sevgili dostlar Aldananlar kitabı var. Orada kafirlerin hangi şeylerle aldandıklarını, müminlerin de kendilerini neleri aldattığını İmam Gazali Hazretleri anlatmış. Doktor Dilaver Selvi hocamız da bu aldanan kişilerin hallerini nazım şeklinde bize anlatmaya çalışmış. Çok güzel bir 20 kıtalık bir şiir ortaya çıkarmış Dilaver hocamız. Bugün sizlerle bu Aldananlar şiirini paylaşacağız sevgili dostlar. Dünya büyüsüne kapıldı herkes. Aldanış içinde geçti bir ömür. Çokları kendine geldi son nefes. şeytan edeceğin etti bir ömür. Müminler de garip haller içinde, bir yol tutmuş herkes kendi keyfince, kimisi deyince, kimisi bence diyerek o yolda gitti bir ömür. Fakih zahiri ilmi tek hedef gördü, hiç dert edinmedi irfanı gönlü. Dört mezhep kavline dikip gözünü, kitaptan fetvayı verdi bir ömür. Sevgili dostlar, tek bir ilimle yetinen insanları burada anlatıyor İmam Gazali Hazretleri. Fakih olan İslam hukukçusu. Onlar sadece fetva verdiler. Aslını yaşamadılar, takvayı unuttular. Gönül ilmini almadılar. Gönlünü genişletmediler. Gönlünü Allah'a sunmak için çalışıp çabalamadılar sevgili dostlar. Sadece fetva verip ömürlerini böylece geçirip gittiler diyor Dilaver Selvi hocamız burada. Manayı bırakıp lafzın peşine düşenler anlatılıyor daha sonra. Bakın orada ne deniyor. Nice Kur'an ehli okur ayeti, batı çıkarmaktır bütün gayreti. Merak etmedi hiç manası neydi, meddi lazımları çektiği bir ömür. Sevgili dostlar, burada güzel bir söz vardır. Nice Kur'an okuyucularına Kur'an lanet eder. Biz Kur'an'ı okuyoruz. Neden bu Kur'an'ı okuyoruz? Eğer amelleriyle, eğer hükümleriyle amel etmeyeceksek ve manasını düşünmeyeceksek, manasını anlamayacaksak, neden bu meddi lazımları çekmek için o kadar uğraşıyoruz? Datalfini çıkarmak için o kadar uğraşıyoruz diyor. Aslında insanın manasını düşünmesi, o kutsal kitap üzerinde tefekkür etmesi önemlidir sevgili dostlar. Yani meddi lazımları çekerek bir ömür geçirmek değildir Kur'an okumak. Vaiz coşku ile nakleder kıssa, nefse hoş geleni seçer bilhassa. Söyleyen dinleyen bir hisse alsa, ancak avunmaya yetti bir ömür. Derviş sarık sarıp giydi cübbeyi, zannetti böylece çözdüm her şeyi. Gönlü dünya derken yüzlük tesbihi, elinden düşürmeden çekti bir ömür. Abid kendisince düştü bir aşka, İlmini almadan daldı taata. Okumadan şöyle tam bir Fatiha, sub diyerek secde etti bir ömür. Evet sevgili dostlar, burada da yaşanılmış olan bir hikaye anlatılır sevgili dostlar. Burada abid bir aşka düşüyor, bir aşkla ibadet yapıyor, Allah'a yöneliyor. Ancak ibadetin gereklerini, ibadetin ilmini bilmiyor. Yani dini sadece bir taklit olarak almış, sağdan soldan duymayla bazı şeyleri yapıyor. Sorsan bir Fatiha'yı dahi doğru bir şekilde okuyamıyor sevgili dostlar. Ve biri bir ömür Subhane Rabbiyel Azim tesbihini sup sup sup sup diyerek secde edermiş. Burada da oraya bir gönderme var sevgili dostlar. O amcamız sup sup diyerek bir ömür secde etmiş sevgili dostlar. İşte bu da cehaletin kurbanı olanlar. Bizler dinimizi yaşayacak kadar bilgiyle donanmamız gerekiyor sevgili dostlar. Bu farzdır. Her müminin bilmesi gereken vecibelerdendir sevgili dostlar. Kimileri düşer sevap derdine, farz gibi umreye gider her sene. Sıra gelince şu garip işçiye, vermeden hakkını yedi bir ömür. Birçokları cami çeşme yaptırdı, hepsinin üstüne ismin yazdırdı. Şeytan onu ben diye azdırdı, benlik hevasıyla esti bir ömür. Bazıları halka tebessüm saçar, tevazu gösterir, kol kanat açar. Evine girince olur canavar, hanımı la havle çekti bir ömür. Pek çok kimse koşar vakıf işine. Dönüp bakmaz biraz kendi haline. Vakıf bağlamaktır gönlü Rabbine. O ise makbuzla gezdi bir ömür. Niceleri girdi zikir yoluna. Bir zaman geçince kalktı davaya. Ulaştım diyerek fena fillaha, terk edip taatı netti bir ömür. Fakir gözün diker zengin malına, zanneder mutluluk verilmiş ona. Çokları kendini 3-5 paraya, satarak zillete itti bir ömür.
1: Hikmetname.
0: Zengin şerefini malda aradı. Mal dedi sürekli ilme bakmadı. Dünyayı topladı, gözü doymadı. Hırs atına binip gitti bir ömür. Birileri yanar saltanat diye. Ona göre hüner her türlü hile. Zenginden vazgeçtik fakiri bile. Yolmaya gözünü dikti bir ömür. Gençler baharımız solmaz zannetti. Güzelim günleri boşa sarf etti. Kimi sevdi ise bir gün terk etti. Ah ile kalbini deldi bir ömür. Şair düştü daim söz tuzağına. Filozof takıldı akıl bağına. Dilci yakalandı irap ağına. Kelamcı da hep laf etti bir ömür. Sanat diye sahte roller yapıldı. Medeniyet namına şeref satıldı. İnsanlık verildi. Alkış alındı. Hülyalar içinde gitti bir ömür. Kim Allah diyerek yönelse ona, Mevla yolu açar muhlis kuluna. Aşkın halkasını takan boynuna, haktan geldi, hakka gitti bir ömür. Dostum, kalbi selimdir senden istenen. Budur asıl günde bitmez sermayen. Temenniyi terk et, amel et hemen. Hak bu yola davet etti bir ömür. Evet sevgili dostlar, İmam Gazali Hazretleri'nin Aldananlar kitabını Doktor Dilaver Selvi hocamız böyle güzel bir 20 beytle bize anlatıyor. Bakın burada şu aldanan kişileri bize anlatıyor. Başlık olarak ben söyleyeyim. Müminlerin bir genel hali veriliyor bu şiirde. Daha sonra tek bir ilimle yetinenler, yani fakihler, gönlünü unutanları şiirde konu ediniyor. Manayı bırakıp lafzın peşine düşenleri konu ediniyor. Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'i okuyup da manasını anlamayı düşünmeyenlere bir gönderme yapıyor. Benlik ile azanları anlatıyor sevgili dostlar. İkiyüzlü olanları, işin aslını unutanları, kulluk hedefini şaşıranları ve şerefi parada, pulda arayanları, maddeye köle olanları anlatıyor ve sonuçta da bakın bize şu güzel mesajı veriyor sevgili dostlar. İnsanlardan istenen selim bir kalp. Bu kalple Allah'ın huzuruna çıkan güzel bir sermaye edinmiş oluyor diyor İmam Gazali Hazretleri. İnşallah bizler de selim bir kalbiyle Allah'ın huzuruna çıkanlardan oluruz.
1: Hikmetname.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Sevgili dostlar, Hikmetname'de 3. bölümde sizlerle birlikteyiz. Yine bugün sorulu cevaplı hikmetleri 3. bölümde sizlerle paylaşacağız.
1: Hikmetname.
0: Allah'tan korkmanın alameti kaç yerde tezahür eder? Allah'tan korkmanın alameti 7 yerde tezahür eder. Birincisi, dilde tezahür eder. Ve Allah korkusu kişiyi yalandan, gıybetten, söz taşımaktan, iftiradan ve lüzumsuz sözlerden alıkoyar. Onu Allah'ın zikrine, Kur'an-ı Kerim tilavetine ve ilim öğrenmeye yöneltir. Sevgili dostlar, Allah'tan korkmanın ikinci alameti kalpte tezahür eder. Allah korkusu kalpten düşmanlığı, iftirayı, kardeşlerini çekememeyi çıkartır. Üçüncü alamet gözlerde tezahür eder. Haram olan yiyecek, içecek, giyecek ve diğer şeylere bakmaz. Dünyaya bakışı rağbet ve arzu ile değil, ibret nazarıyla olur. Allah'tan korkmanın dördüncü alameti midede tezahür eder. Karnına asla haram lokma girmez. Haram yemek büyük günahtır buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beşinci olarak ellerde tezahür eder Allah'tan korkmanın alameti. Allah korkusu taşıyan kişi ellerini harama uzatmaz. Ancak Allah'a taat ve sevap olana el uzatır. Allah'tan korkmanın altıncı alameti ayaklarda tezahür eder. Allah-u Teala'nın yasakladıklarına ve günah olan şeylere adım atmaz. Sadece hayır yolunda, Allah'ın rızasına uygun olan yolda, alimlerle ve salihlerle sohbet etmek için yürür o kişi. Yedinci alamet ise taatta tezahür eder, ibadetlerde tezahür eder sevgili dostlar. İbadet ve taatını sırf Allah rızası için yapar bu kişi. Riya ve nifaktan korkar ve sakınır. Kimler kıyamet gününde amel yönünden iflas etmiş olurlar? Çok uyuyan ve çok yiyen kimseler kıyamet gününde amel yönünden iflas etmiş olurlar. Nefis kendini nasıl görür ve ne yapmak ister? Nefis yapısı gereği kendini güvende görür. Gaflet içinde rahat, tembel ve vurdum duymaz bir hayat sürmek ister nefis. Sürekli olarak boş ve batıl şeylerin peşinde koşar. Eğer bir kimse nefsin isteklerini kabul eder ve onlara tabi olursa nefis onu tatlılıkla helake sürükler. Bir kimse nefsinin ince hesaplarından gafil olursa gaflet deryasında boğulur. Nefsin arzularına dur deyip ona karşı gelmezse kişiyi nefis doğru cehenneme götürür sevgili dostlar. Ve bakın burada çok güzel bir şey var. Nefis insanı tatlılıkla helake götürür. Sevgili dostlar, bir kimse gelse hadi beraber ateşe gidelim dese size, tatlılıkla ve güler yüzle bunu söylese, buna kanar mısınız, buna aldanır mısınız? Hayır, aldanmazsınız. Ancak insan gafletinin neticesinde nefsin bu isteğine aldanıyor. Nefsin bu güzel yüzüne, tatlı sözüne aldanıyor ve onu nefis cehenneme doğru tatlı tatlı götürüyor. Allah bizi muhafaza eylesin. Dünyada akıllı bir Müslümana yaraşan nedir? Geçmiş günahlarına bir an önce tövbe etmek. Ahirette kendisini kurtaracak ve Allah'a yaklaştıracak amelleri düşünüp araştırmak, uzun emelleri bırakmak, zamanı güzel değerlendirmek, Allah'ı çokça zikretmek, Allah'ın haram ve helal sınırlarına dikkat etmek, nefsin meşru olmayan isteklerine sabretmek ve onu sabra alıştırmak akıllı bir Müslümana yaraşan en güzel davranışlardır sevgili dostlar. Allah'a yakın olmak isteyene yarışan nedir? Haramlara karşı sabretmeli, taviz vermemelidir. Helal kazancı asla şükrüne mani olmamalıdır sevgili dostlar. Allah'ın kıyamet gününde bir sıkıntısını gidermesini isteyen kişi ne yapmalıdır? Bir kimse bir müminden dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da ondan kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderir. Allah'ın kıyamet gününde günahını örtmesini isteyen ne yapmalıdır? Bir kimse bir Müslümanın bir günahını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun günahını örter. Dünya ve ahirette kendisine sıkıntı gelmesini istemeyen ve kolaylık diyen kimseye yaraşan nedir? Bir kimse sıkıntıda olan bir mümine kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık ihsan eder. Allah'ın her an kendisine yardım etmesini isteyen ne yapmalıdır? Kul, din kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da ona yardım eder. Kendisini cennete götürecek bir yol bulmak isteyen ne yapmalıdır? Her kim ilim talep ederek bir yol tutarsa Allah ona cennete götüren bir yol nasip eder. Ben insanların en alimi, en bilgilisi olmak istiyorum diyen kişi ne yapmalıdır? Allah'tan çok korkup takva dairesi içinde giren kişi insanların en alimi olur sevgili dostlar. İnsanların en zengini olmak isteyene yakışan nedir? Kanaatkar olmak. Çünkü kanaatkar olan insanların en zengini olur. İnsanların en hayırlısı olmak isteyene yakışan nedir? İnsanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol, böylece insanların en hayırlısı olursun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum. Kendin için istediğini insanlar için de istersen insanların en adili olursun. İnsanlar için de Allah'a en yakın, onun en has kullarından olmak istiyorum. Öyleyse Allah'ı çokça zikredip anar ve hatırlarsan o zaman Allah'ın en has kulu olursun. Muhsinlerden, İyilik edenlerden olmak istiyorum. Öyleyse Allah'a onu görüyor gibi ibadet et. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor. İmanımı kemale erdirmek istiyorum diyorsan eğer, güzel ahlaklı olursan imanın kemale erer. Allah'ın emirlerine itaat eden İtaatkar kullardan olmak istiyorum diyorsan eğer, Allah'ın farzlarını yerine getir. İtaat edenlerden olursun o zaman. Kıyamet günü nur içinde haşrolmak istiyorum diyorsan eğer, hiç kimseye zulmetme. Kıyamet günü nur içinde haşrolunursun. Rabbimin bana merhamet etmesini istiyorum diyorsan eğer, önce kendine ve insanlara merhamet et ki Allah da sana merhamet etsin. Günahlarımın azalmasını istiyorum diyorsan eğer, istiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah'a yalvarırsan günahların azalır. İnsanların en kerimi olmak istiyorum diyorsan eğer, Allah'a kullarını şikayet etmezsen insanların en kerimi olursun. Rızkımın bol olmasını istiyorum diyorsan eğer, temizliğe devam edersen rızkın bol olur. Allah ve Resulü tarafından sevilmek istiyorsan o zaman Allah ve Resulünün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme. Allah'ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum diyorsan eğer, kimseye kızmazsan Allah'ın gazabından ve kızmasından kurtulursun. Duamın kabul edilmesini istiyorum diyorsan eğer sevgili dost, haramlardan sakınırsan duaların kabul edilir. Allah'ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum diyorsan eğer, namusunu koruyup iffetli ol ki insanlar yanında rezil olmayasın. Allah'ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum diyorsan eğer sevgili dost, kardeşlerinin ayıplarını örtersen Allah da senin ayıplarını örter. Günahları ne siler? Gözyaşları, günahları siler sevgili dostlar.
1: Hikmetname.
0: Allah yanında hangi iyilik daha faziletlidir? Güzel ahlak, tevazu, belalara sabretmek ve kazaya rıza göstermek Allah'ın katında iyiliklerin en faziletlisidir. Allah katında en büyük günah hangisidir? Kötü ahlak ve Allah'ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik. Allah katında günahların en büyüklerindendir sevgili dostlar. Kim kimin malında kime cimrilik ediyor sevgili dostlar, değil mi? Bu mal, bu mülk, bu beden, bu hayat Allah-u Teala'nın bize bahşetmiş olduğu bir hazine. Ve bu hazineden Rabbimiz bir şeyler istiyor. Kendi namına değil, yine kulların namına, kulların hesabına. Onları bağışlamak, onlara yarın kıyamette cenneti sunmak için, imtihan için kullardan ibadet ve taat istiyor sevgili dostlar. Burada cimrilik etmek gerçekten de düşünüldüğünde günahların en büyükleri arasındadır. Ve insanı en fazla helake götüren şeyler arasındadır sevgili dostlar. Bu asla ve asla unutulmamalıdır. Biz Allah'ın mülkünde yaşıyoruz ve bizim sahibimiz Allah. Allah'ın gazabını ne dindirir? Gizliden gizliye sadaka vermek ve sıla-i rahim yapmak Allah'ın gazabını dindirir. Kişiye ayıp olarak hangi şeyler yeter? 3 şey kişiye ayıp olarak yeter. Kendi kusurunu görmeyip başkalarındaki aynı kusuru görmek, kendi utanç verici halini görmeyip başkalarının aynı durumdan utanç duymak, düşüp kalktığı kimselere sıkıntı vermek kişiye ayıp olarak yeter sevgili dostlar. Cehennem ateşini ne söndürür? Oruç. Hem günahlara kalkan hem de cehennem ateşini söndüren ameller arasındadır sevgili dostlar. Cehenneme ilk girecek 3 kişi kimdir? 1- Zalim devlet başkanı. 2- Allah'ın hakkını ödemeyen zengin. 3- Kibirli fakir. Cehenneme ilk girecek 3 kişi arasındadır sevgili dostlar. Hangi hasetler insanların kurtuluşuna vesile olur? 3 şey kurtarıcıdır. Gizli ve açıkta Allah'tan korkmak. Varlıkta, yoklukta itidal üzere olmak. Öfkede ve cezada adaletten ayrılmamak sevgili dostlar. İnsanların kurtuluşuna vesile olan ameller arasındadır. Bu haftada Hikmetname'nin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Hikmetname. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Nida Radyo Nida. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti,
5: ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Nida. Radyo Nida. Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
6: Burası Radyo

0: 40 hadisi şerif. Allah Teala, biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik, buyuruyor. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki, vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek. Dedi. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadisi şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan, diğer bir hadiste, namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet, Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd, İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne, bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da, ey anne katili, denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme. Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala, ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i kerimenin manası şudur. Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse, artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayeti kerime, Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı, onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin, binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz.
1: Kırk hadisi şerif.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını

gönlüm, gözüm senin ile açılır. Geçilmezler senin ile geçilir. Adın anılınca nurlar saçılır. Doğ ruhuma, beni hasretle yakma.

Hak aşkına, kölen yalnız bırakma. Aşıklar ararlar seni her yerde. Dudağın şerbeti dermandır derde. Ben bir dertliysem dermanım nerede? Doğ ruhuma, beni hasretle yakma. Dost aşkına, kölen yalnız bırakma. Ey Nebi, hicranla yandı gönlüm. Halimi sormaz mısın? Dil ucuyla olsun melalimi sormaz mısın? Bilmem ki, yoksa dost vefasından şüphen mi var? Lütfedip bir kere halimi sormaz mısın? Dostlara ülfet yağdı, bize iltifat yok mu? Kebap oldu sinem, ahıma itimat yok mu? Yüz sürüp izine bekledim ilk günden beri. Yoksa bende senin sevgine istidat yok mu? Gözlerim yolunu sinemdeki tepelerde. Gönlümde belirdin de daldığım kaldığım yerde. Hayalin ağrırken ruhumda perde perde. Gözlerim yolunu sinemdeki tepelerde. Sen o ışıktan ikliminle en tatlı rüya. Sen mor pembe renklerle ruhumu saran hülya. Kararır seni duyup seni görmezsem dünya. Dostlarınla el ele gezdiğim tepeler. Gördüğüm günden beri ey Gül Rana seni. Gözlerim yollarda, ol gözleri ela seni. İstemem kalsın artık gönlümde gül arzusu. Ararım her yerde ey kâmeti bala seni. Sarmıştı ruhumu köyünün amber kokusu. Dolaştığım her yerde duymuştum cana seni. Bahçenin içindeki yem yeşil fistanında gördüm güzeller arasında müstesna seni.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Yar yüreğimi dağlar, sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi dağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr. Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Nida Radyo Nida.
8: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
7: Nida Radyo Nida.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kırk Hadis-i Şerif.
11: İbni Abbas'tan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: herhangi bir Müslüman ki ona büluğ çağıyla iki kız yetiştirir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. Bu hadis-i şerifte özellikle büluğ çağına ermiş kız çocuklara iyi bakmak, onları gözetmek üzerinde durulmuştur. Yetişkin çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması küçüklere nispetle daha güç ve külfetli bulunduğundan onların çilesini çekmek ve sabırla hareket etmek karşılığında Allah Teala'nın cenneti mükafat olarak vereceğini Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bünye ve duygu bakımından erkeklere nispetle daha zayıf bulunan kız çocuklarının bakıma ve korunmaya ihtiyaçları daha fazladır ve önemlidir. Önemli hizmetlerin sevabı da büyük olur. Onun için cennet vaat buyurulmuştur. Bütün bunlar İslam, iman ve ahlakı üzere yürütüldüğü zaman kıymet kazanır. Aksine bir yol tutulursa ebedi felakete götürür.
10: Kırk Hadis-i Şerif.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım.

senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah, merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
0: Kırk hadisi şerif.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz, en değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
2: Şimdi reklamlar.
3: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr. Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Nida. Radyo Nida.
9: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
8: Nida. Radyo Nida.
10: Reklamları dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur, ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi, işte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim, kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim, çok cürümler işledim ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

0: 40 hadisi şerif.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu varis kılacak. Komşuyu gözetmek ve onu korumak imanın kemalindendir. Komşuya vasiyet demek, ona güç miktarınca iyilik etmek, hediye vermek, güler yüz göstermek, selam vermek, halini sorup araştırmak, muhtaç olduğu şeylerde ona yardımcı olmak ve ona eziyet verecek maddi ve manevi işlerden sakınmak demektir. Komşu hakkını gözetlemek üzerinde Cibril o kadar önemli durdu ki, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, komşunun aynen yakın akrabalar gibi insana malında ortak olacakları zannında bulunmuşlardır. Komşu kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, ona takat miktarı iyilik ve ihsan etmek lazımdır.
0: Kırk hadisi şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: 40 hadisi şerif. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah, dedim, benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim? Sana kapısı en yakın olana, buyurdular. Bütün komşulara vermek imkanı olmadığı zaman, bunlar arasında en yakın kapı komşuyu seçmek gerektiğine delalet vardır. Daha fazla kimselere vermek gerektiği zaman, yine yakınlık sırası gözetilerek vermelidir. En yakın komşu, en çok hak sahibi olandır. Çünkü yakın olan, komşunun evine giren şeyi daha fazla görür ve onu arzulayabilir. Bir de yakın komşu, yardıma ilk koşandır. Öncelik hakkı vardır.
1: Kırk hadisi şerif.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af. Yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Errahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddu. Ey yüceler yücesi Allah'ım! Kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifade eden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

0: Nida. Radyo Nida. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Nida. Radyo Nida.
1: Kırk Hadis-i Şerif.
2: İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu. Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavi de diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler, onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor. Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir. Ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor. Hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa, anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa, bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurundayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, ihtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: 40 Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: En yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle çağırdı: Ey Kâb ibn-i Lu'ey oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Haşim oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, canını ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan bir şeye sahip değilim. Ancak size akrabalığım var. Ondan dolayı size iyilik ederim. Dünyada ihsanda bulunurum. Hadis-i şerifte geçen Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Harem-i Şerif'te yüksekçe bir yer olan Safa'ya gitti ve uzak ve yakın bütün akrabaları, kabile ve soydaşları etrafına topladı ve onlara bu hadis-i şerifte geçen hitabeyi irat buyurdu. İçlerinden Ebu Leheb çağrıya karşı çıkıp, ''Bizi bunun için mi buraya çağırdın, helak olası?'' diye hakarette bulundu. Bunun üzerine Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi nazil oldu ve onun helak olmuş cehennemliklerden bulunduğunu Cenab-ı Hak haber verdi. Hadis-i şeriften iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, Allah'a ve Resulüne iman etmedikçe, mümin olmadıkça akrabalık ve yakınlık fayda vermez. İkincisi, akraba ve yakınlardan mümin ve kafir bulunanlara iyilik ve ihsan edilir, onlara öğüt verilir. Bu, dünyada yapılacak bir hizmettir.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
3: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor. Yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: 40 hadisi şerif.
1: Enes İbni Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse sıla-i rahim yapsın. Hadis-i şeriften anlaşılıyor ki sıla-i rahim vazifesini yerine getirmekte iki semere vardır. 1. Rızkın genişlemesi ve bol olması. 2. Ömrün uzaması. Rızkın genişlemesi, akrabaya yapılan iyilik ve ihsan karşılığında Allah Teala'nın rahmet ve ihsanını vaat buyurmasına dair geçen hadis-i şerifler mealinden anlaşılmaktadır. Dilediği kimselere hesapsız rızık ve bereket verir. Ömrün uzaması üzerinde çeşitli izahlar yapılmıştır. Bunların bir kısmı şöyle hülasa edilir. Hadis-i şerifte sıla yapanın eseri geciktirilir ifadesi vardır. Eser, insanın yerde yürürken bırakmış olduğu ize denir. Bir kimsenin izinin uzatılması, hayatta kalması ve ömrünün devam etmesi olur. Ecelin bir ismi de eserdir. Çünkü ecel, ömrün arkasından gider ve onu takip eder. Bu bakımdan eserin, yani ecelin gecikmesi, yine ömrün uzaması demek olur. Yahut geriye iyi ve salih bir nesil bırakır da, kendisine ölümünden sonra dua ederler. Arkasından hayırla yad edilir. Eserin geciktirilmesi, adamın akıl ve anlayışının devam etmesi, bozulmaması anlamını da ifade eder. Yaşayışta bereketlilik olur. Ecel, Allah'ın ilminde malum ve değişmez bir hal olduğuna göre, gerçek manada bunun uzaması, ölüm işiyle görevlendirilen meleğin ilmine nispetledir. Mesela, bir insan için, eğer sıla-i rahim yapmazsa ömrü 60 senedir, sıla yaparsa 70 senedir şeklinde meleğin bilmesi halinde ömründe uzama olmuş oluyor. Fakat Allah Teala o insanın sıla yapıp yapmayacağını ezelden bildiğinden onun katında değişen bir şey olmuyor. Netice itibariyle sıla-i rahmin rızıkta genişliğe ve ömürde berekete vesile olması vardır.
0: Hadis-i Şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.

0: Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım! Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin, fena ve ademden münezzehsin. Nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin, senden daha vazih, ayan beyan bir hakikat yoktur. Her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merci batın da yine sensin. Allah'ım, sana yeryüzündeki kum taneleri adedince şükrediyor ve salih kullarına olduğu gibi bana da rahmetinle muamelede bulunmanı diliyorum. Peygamber Efendimiz hürmetine, Ehli Beyti ve ashabı hürmetine, ne olur bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerine icabet ettiğin gibi bize de lütfundan kapılar arala ve başımıza sağanak sağanak ihsanlar yağdır Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddur. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âl ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle Allah.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

İbni Cüreyç radıyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zübeyr'in Cabir bin Abdullah'tan işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Müslim, İman 134.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır, imanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, sen bize bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Bize iman verdin, hidayet verdin, rızık verdin. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bizlere dua etme lütfunu veren Rabbim, sen ki kalpler iki parmağımın arasındadır buyuruyorsun. Kalplerimizi sırat-ı müstakim üzere sabit kıl. Rabbimiz, biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından bizleri haberdar ettin. Bizleri varlığa erdirdikten sonra sana layık kul, Habibine layık ümmet, Kur'an'a hadim millet eyle. Peygamberimiz Efendimiz'den öğrendiğimiz şekilde ellerimizi sana açıyoruz. İçimizi yalnız sana döküyor, kalplerimizde umutla engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Kullarım beni sana sorarlar. De ki ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri zaman dualarına icabet ederim buyuruyorsun. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz, bizi kapından geri çevirme. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka Rab bilmiyor.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Abdurrahman bin Af radıyallahu anh'tan rivayet edildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Ebu Davud, Zekat 45.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve

Benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.

Ey gerçek hayatın sahibi ve her şeyin varlık ve devamı kendisine muhtaç bulunan Rabbi Rahim. Vicdanlarımızda sürekli zat-ı akdesini yad etmeye bizi muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle ihya buyur. Ey her şeyi var eden hayat sahibi Hay ve ey her şeyin varlık ve bekasını kudret elinde tutan Kayyum, kerem ve cömertliğine hudud olmayan yüce Allah'ımız. Hay ve Muhyi ismi celillerinden gelen nurlarla ölmeye yüz tutmuş gönüllerimize hayat üflemeni, nezd-i uluhiyetinden ekstra bir armağan olarak göndereceğin ilmi ledün ile bilip duyma, duyup tanıma ve marifet ufkumuzu genişletmeni diliyoruz. Ölürse günahlarla kalbin latifeleri yoktan var eder. Hayyu kayyum yine canlanıverir birden kalbin zümrüt tepeleri. Affı bol, merhamet zengini Allah ile.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben gerçekten nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiretle bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın. Tirmizi, Deavat 98.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana andelib-i zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

Selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana.

Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin.

doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen

ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok. Huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
3: Yer gönüllere huzur veren radyo.
4: Onun
3: Radyo Nida 107.3.
4: Adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi. O ki ümmetin iki cihan serveri.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a

hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 249, Nesai İmamet 42, İbn-i Mace Mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye cemaate gelirlerdi. Buhari Ezan 9:32, Müslim Salat 129.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 206.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün."

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.